Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

çıkaramazsın.

0: kaptan.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.
1: Bu hikaye ait değilim artık.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Douglas.
1: Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Günlerden cuma ve haftanın son iş günü. 3 günlük bir hafta sonu öncesi son iş günü. Çalışanlar, iş yerlerinde olanlara kolaylıklar diliyoruz efendim. Yolculuk yapanlara da iyi yolculuklar. Herkese selamlar. Tabii tatile çıkacak olanlar da vardır. Küçük bir tatil yapacak olanlara da. Bugün trafik biraz yoğun olabilir. Onu da söyleyelim, ayrıntılarına az sonra bakacağız. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. Bize ulaşabilirsiniz. 0 32 117 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Efendim, Pfingsten tatili öncesi son iş günü. Pazartesi günü her yer kapalı. Dolayısıyla bu 3 günlük hafta sonunu değerlendirmek isteyenler belki şehir dışına çıkar. Dolayısıyla güney yolları çok kalabalık. Kuzeye doğru da deniz kenarına doğru gitmek isteyenler ya da göllere doğru gitmek isteyenler bu güzergahların biraz daha kalabalık olacağını söylüyor. ADAC bugün saat 11 ile 19 arası, yarın 11 ile 15 arası özellikle. Onu da yine hatırlatalım dinleyenlerimize. Tatile çıkacak olanlara iyi dinlenmeler, iyi istirahatler.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Metropol FM'desiniz. En güzel şarkıları göndermeye devam ediyoruz. Enteresan bir araştırma var. Almanya'da bilinen sağlık sigortalarından birisi DAK bir araştırma yapmış ve gençlerin bir kısmının yapay zekayı insanlardan kendilerine daha yakın buldukları ortaya konuluyor. Bu araştırmaya göre Almanya'da her 10 gençten biri yapay zeka sohbet botları tarafından gerçek insanlardan daha iyi anlaşıldığını düşünüyor. Bu botlara gençler sorular soruyor, duygu dünyalarıyla ilgili ve onlarla dertleşiyorlar. Uzmanlar bu duygusal yakınlığın tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle de Amerika'da yaşanan intihar vakaları bu riski yeniden de gündeme taşımıştı. Ve bu işi bilenler çocukların ticari yapay zeka botlarını ancak rehberlik ve gözetim altında kullanmasını öneriyor. Değerli dinleyenler, ilginç bir araştırma sizinle paylaşmak istedim. Kolay bir gün diliyoruz, güzel bir gün diliyoruz. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Metropol FM'desiniz. Günaydın. Elon Musk'ın, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX var biliyorsunuz. Ve SpaceX şirketi borsaya geçiyor. Tarihin en büyük halka arzlarından birine hazırlanıyor SpaceX şirketi. Şirketin 1 trilyon 750 milyar dolara kadar değerlenebileceği belirtiliyor. Halka arzın önümüzdeki ayın gerçekleşmesi konuşuluyor. SpaceX geçen yıl yaklaşık 20 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen ama zarar da açıklamıştı. 2,5 milyar dolar civarında. Buna karşın halka arzın şirkete yaklaşık 75 milyar dolar kaynak sağlayabileceği tahmin ediliyor. Bu gelecek olan parayı SpaceX Ay ve Mars projeleri için kullanmayı hedefliyor. Halka arz başarılı olursa Elon Musk da dünyanın ilk trilyoneri olacak kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Enteresan bir haber. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar. Güzel bir cuma günü diliyoruz. Ben Serdar.

Metropol FM'desiniz. Mutlu sabahlarınız olsun. Almanya'da önceki gün bahsetmiştik, elektrikli araç alacak olanlara teşvikler başladı diye. Başvurular da başladı. Başvuru süreci dijital olarak yürütülüyor ve bunun için de Bund ID hesabı gerekiyor. Destek. Almanya'da ilk kez trafiğe kaydedilecek yeni elektrikli veya hibritli araçlar için geçerli. Hane geliri, çocuk sayısı ve araç tipine göre 1500 euro ile 6000 euro arasında bir teşvikten faydalanabilecek yeni elektrikli veya hibrit araç alanlar. Onu belirtelim. Bafa.de sayfasından da başvuruları yapabiliyorsunuz. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda ile. Ya siz?
1: Hanımlar, beyler, küçükler, büyükler, abiler, ablalar, amcalar, teyzeler, bütün dinleyenlerimize kalpten sevgi dolu, saygı dolu selamlar. Burası Metropol FM. Günlerden de 22 Mayıs, günlerden haftanın son iş günü Cuma. Haftanın son iş

hazla başladık bugün yeni iş gününe. Kolaylıklar diliyoruz bütün iş ortamlarında olanlara. Ben Serdar ve sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programımız başladı. Saat 10'a kadar buradayız. Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Taksi, Uber, Bolt, Amazon.

Metropol FM'desiniz. Mutlu sabahlarınız olsun. Almanya'da önceki gün bahsetmiştik, elektrikli araç alacak olanlara teşvikler başladı diye. Başvurular da başladı. Başvuru süreci dijital olarak yürütülüyor ve bunun için de Bund ID hesabı gerekiyor. Destek. Almanya'da ilk kez trafiğe kaydedilecek yeni elektrikli veya hibritli araçlar için geçerli. Hane geliri, çocuk sayısı ve araç tipine göre 1500 euro ile 6000 euro arasında bir teşvikten faydalanabilecek yeni elektrikli veya hibrit araç alanlar. Onu belirtelim. bafa.de sayfasından da başvuruları yapabiliyorsunuz. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Bülent Ersoy, Fragman. Günaydın, merhabalar. Guten Morgen. Güzel bir sabah diliyoruz günlerden. Cuma, haftanın son iş günü. 3 günlük bir hafta sonu bizleri bekliyor ve nefis de bir hava var bugün. Artık yazın ilk sıcak günlerini yaşıyoruz efendim. Günlerden 22 Mayıs. Kolaylıklar diliyoruz efendim yollarda olanlara. Güzel yolculuklar, iyi yolculuklar. Bugün yollar kalabalık olabilir, yarın kalabalık olabilir, onu söylemiştik zaten. Neler konuşuluyor, neler var gündemde? Almanya'da son günlerde uçak biletleri pahalandı. Hem savaşın etkisi tabii ki, aynı zamanda savaşın etkisiyle kerozin fiyatları, uçak yakıtı pahalandı. Bir de bazı uçuş güzergahları da yine kullanılamıyor. Bazı hava sahaları kapalı olduğu için biraz da uzun mesafeler kat etmesi gerekiyor. Uçaklar, bu da yine fiyatları biraz daha yukarı çekti. Hava yolu şirketleri de bundan oldukça müzdarip. Ve Almanya'da devlet bir adım attı. Temmuz ayı itibariyle 7. ayla beraber Ticketsteuer diye bilinen Luftfahrtsteuer, hava yolu vergisi indirildi, sıfıra indirildi. Bu fiyatlara yansır mı? Kısa mesafeli uçuşlar için 2,50 € civarıydı bu vergi. Uzun mesafeli uçuşlar içine 11 € civarıydı. Ama bu daha çok hani yolcuları rahatlatmak için değil, havayolu şirketlerine bir yardım olarak atılan bir adım. 1 Temmuz tarihi itibariyle yürürlükte. Öne çıkan haberlerden biri bu. Manifest'le, Ajda Pekkan'la Hileli şarkısıyla devam edelim. Başka neler var gündemde, onlara bakacağız. Günaydın.

Manifest ve Ajda Pekkan Hileli. Günaydın, merhabalar. Spora bakalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda final bugün. Trabzonspor'la Konyaspor Antalya'da karşı karşıya geliyorlar. Maç saat 19.45'te. Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takım kazanacak? ATV ekranlarından bu maçı izleyebilir spor severler. Dün Alman milli takımının dünya futbol şampiyonası kadrosu açıklandı. Özellikle merak edilen konulardan biri de Galatasaray'la Leroy Sané kadroya alınacak mı diye kafalarda soru işareti vardı. Ve evet, Leroy Sané de yine kadrodaki isimler arasında yer alıyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Kadroya detaylı bir şekilde bakacağız biraz sonra, özellikle hangi takımlardan, hangi yayın bölge takımlarımızdan futbolcu alınmış, ona da bakacağız tabii ki. Bunun dışında dün akşam oynanan önemli bir maçta Wolfsburg'la Paderborn arasındaydı. Wolfsburg Bundesliga'da normal sezonu 16. sırada bitirdi. Yani relegasyona, ligde kalma maçına çıkması gerekiyor. Paderborn takımı da 2. ligde 3.lükle bitirdi normal sezonu. Yani bu iki takım düşmeme ya da yükselme maçı diye de adlandırabilirsiniz. Bu playoff maçında karşı karşıya geldi. 0-0 berabere bitti. Ve bu maçın rövanşı Paderborn'da oynanacak pazartesi günü. Bu maçı kazanan takım Bundesliga'da önümüzdeki sezon oynamaya hak kazanacak. Onu belirtelim. Önemli. Tam bir ölüm kalım maçı yani, anlayacağınız. 6.33 saatlerimiz. Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Radyolarımızda şimdi Ankara Ekos ve Beni Al. Günaydın. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Emre Fel ve Bir Güldün, günaydın. Usta oyuncu, Türk sineması deyince akla gelen ilk isim tabii ki Kadir İnanır'lar. Anacağımız birçok başka isim var ama Kadir İnanır hep böyle en başta gelen isimlerin unutulmaz isimlerden biridir. Kendisi geriye bıraktığımız günlerde zatüre teşhisiyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı ve yoğun bakıma alınmıştı. En son gelen bilgiler şu: Kadir İnanır'ın entübe edildiği, yani solunum cihazına bağlandığı bildiriliyor. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, 77 yaşındaki usta sanatçıya zatüre teşhisi konulmuştu. Tedavisi yoğun bakımda sürüyordu. Dün entübe edildiği bilgisi geldi. Konuyla ilgili tabii gelişmeler olursa sizlere aktaracağız. Acil şifalar diliyoruz usta oyuncu Kadir İnanır'a. 6.40 saatlerimiz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
4: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Hayatta ne zaman ne olacağı bilinmez. Kaza, hastalık veya iş gücü kaybı. Böyle durumlarda ailenizin güvende olması çok önemlidir. Size aileniz için en doğru sigorta paketlerini sade ve anlaşılır şekilde anlatıyoruz. Geleceğinizi birlikte güvence altına alalım.
5: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes, Ege Türk.
6: Bugün itibariyle başkentte Karneval der Kulturen, Almanya'nın en önemli festivallerinden biri başlıyor. Saat 17 itibariyle Kreuzberg'de Blücherplatz etrafında birçok pardon sokak ve cadde trafiğe kapalı olacak ve bu kapalı sokakları da yine salı sabahına kadar kullanamayacak insanlar, daha doğrusu araç sahipleri, ve buralarda araçlarınızı da çekmeniz gerekecek. Aksi takdirde polis bu araçları çekiyor. Bu da çok pahalıya, 400 euroya kadar mal olabiliyor. Onu yine söylemiş olalım. Bu yılki Karnaval'de kulturunda şöyle bir değişiklik var. Bu pazar günleri geçit yapılıyor. Böyle araçlarla geçitler yapılıyor. Özel kamyonlar süslenmiş oluyor ve farklı farklı kültürlerden işte o araçlardan müzikler geliyor falan. Türk kamyonu var, işte Kolombiyalısı var, Brezilyalısı var, Afrikalısı var falan. Ve bu geçit hep Gneisenau Straße'de yapılıyordu. Kreuzberg'den geçiyordu bu geçit. Bu yıl Gneisenau Straße'de çalışmalar olduğu için Friedrichshain'e alındı bu. Frankfurt'a Tor'da başlayacak ve Friedrichshain'de Frankfurt Allee üzerinden yapılacak bu geçit. Onu yine söylemiş olalım. Tabii karnavalın zirvesi bu geçit, o da pazar gününe denk geliyor. Onu da yine söyleyelim dinleyenleri, bize aklınızda bulunsun kıymetli dinleyenler. Kalabalık oluyor genelde. Berlin'in dışından da birçok kişi bu karnavalı görmek için özellikle Berlin'e geliyor. Onu da yine söylemiş olalım. 1993 yılında kurulan Werkstatt der Kulturen'in özellikle öncülüğünde ta zamanında yapılmaya başlanmıştı. Farklı farklı 180 farklı milletten insanların bir araya gelip meslek eğitimi gördüğü ve kurucusunun da yine bir Türk iş adamı olduğu Werkstatt der Kulturen, Nihat Sorgeç Bey'in kurmuş olduğu Werkstatt der Kulturen'in inisiyatifiyle zamanında bu karnaval hayata geçiriliyor ve o gündür bugündür Almanya'nın en önemli kültür festivallerinden biri haline geliyor. Yüz binlerce insan özellikle Pfingsten günlerinde sokakları dolduruyor başkentte. 500 bin kadar insan en azından bu hafta sonundaki karnavala bekleniyor. Onu da yine söylemiş olalım. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. 6.48 yaptık saatlerimizi. Melis Fis'le devam edelim. Günaydın.

Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolun. Günaydın. Almanya'da uçak biletleri ucuzlayacak mı? Bununla ilgili önemli bir haber. Hava ulaşım vergisi düşürülüyor. 1 Temmuz tarihi itibariyle Ticketsteuer olarak da biliniyor. Ama bu öyle ne güzel biletler ucuzlayacak dedirtmeyecek. Çünkü bu daha çok havayolu işletmelerinin yükünü hafifletmek için hayata geçiriliyor 1 Temmuz itibariyle. Öyle çok da fazla bir indirim de olmuyor. Kısa mesafeli uçuşlar için ortalama 2,50 €, uzun mesafeli uçuşlar için de aşağı yukarı 11 euroluk bir vergi düşüşü anlamına geliyor bu havayolu şirketlerine. Havayolu şirketleri de bunu direkt müşterisine, yolcuya yansıtır mı? O pek sanılmıyor. Kıymetli dinleyenler, onu yine söylemiş olalım. Ticketsteuer ya da Luftfahrtsteuer olarak da biliniyor bu. 6.55 yaptık saatlerimizi. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz merhabalar. Kolay bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Hafta sonu kapıda az kaldı. Guten Morgen.

Bugün tüm yayın bölgelerimizde güzel bir hava bekleniyor. Yer yer sıcaklık 28-29 dereceye kadar yükselecek ve hava genelde güneşli olacak. Bu dakikalarda az bulutlu bir hava genelde etkili, sıcaklık 13-14 derece civarında. Mutlu sabahlar.

0: Hande Ünsal, gönder gelsin. Günaydın, gönder gelsin hafta sonunu. Günlerden cuma, haftanın son iş günü.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hem de öyle böyle değil. 3 günlük hafta sonu. Pfingstwochenende geldi ne güzel ne güzel. Günaydın, ben Serdar.
2: Ben DJ Hakan.
0: Ne var ne yok?
2: İyiyim, senden. Günlerden cuma.
0: Vallahi süper. Cuma günü süperiz hepimiz. İşleri bitireceğiz. Çok da güzel, nefis bir hava bekleniyor. Bugün, yarın, öbür gün. Değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Bugün, yarın, öbür gün ne oluyor? Bugün cuma, yarın, cumartesi, pazar, bir de öbür gün.
2: Öbür gün.
0: Pazartesi, önümüzdeki hafta harika bir hava bekleniyor artık. Yazın ilk günleri tadına çıkarın efendim mutlaka. 30-31 derecelere kadar hava sıcaklığı yükselecek. Tüm yayın bölge, daha doğrusu özellikle güneyde ve batıda. Berlin'de de 26-27 dereceleri. Ben biraz daha dedim hani şu tatil günlerinde ne bileyim güneye gideyim. İşte ne bileyim İtalya veya Macaristan, Plattensee falan böyle düşünüyordum. Abi orada hava bu kadar güzel değil, biliyor musun?
2: Bayern'e gidebilirsin oraya kadar. 33 dereceye kadar çıkacakmış orada.
0: Bayern'de?
2: Bayern'de. Hessen ve Bayern'de.
0: Bodensee, Chiemsee. Oralar da iyi olur.
2: NRV, Hessen ve Bavyera'da, daha doğrusu Bayern'de 30 ile 33 derece arasında olacakmış.
0: Wow, kuzeydekiler özellikle. Kuzey biraz daha serin. Hani Bremen, evet. Hamburg, Schleswig-Holstein. Buralardaki dinleyenlerimiz biraz daha sıcağa gidelim diyorlarsa Almanya'nın güneyi gerçekten güzel olacak. Herkese keyifli sabahlar. Ben Serdar.
2: Ben DJ Hakan.
0: 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 0-30-217-970-71.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
3: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Yuveliye Hatay. Hatay DE.
4: Ay ne yapacağım şimdi?
5: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
4: Ama numarası yok ki.
5: Hemen yaz. 682-77-207.
4: Dur tam yazamadım.
5: 682-77-207.
4: Sonra?
5: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Berlin'de, İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Çay Şekeri programı devam ediyor. Mutlu sabahlarınız olsun. Alman milli takımının Dünya Futbol Şampiyonası için kadrosu açıklandı. 26 futbolcudan oluşuyor. En çok merak edilen konu Galatasaraylı Leroy Sané, eski Bayern Münihli, acaba kadroya dahil edilecek mi? Çünkü performansını pek beğenmiyordu antrenör Nagelsmann. Ne oldu?
3: Buna rağmen seçti.
2: Buna rağmen derken?
3: Yani beğenmediği halde. Sen dedin ya, beğenmiyordu.
2: Öyle diyordu ama hala beğenmiyor mu?
3: Demek ki seçtiğine göre şu anda beğeniyor. Ve hatta ilerisi için umut vaat ediyor. Ona inanıyor.
2: Milli takımda oynadığı son 5 maçta diyor iyi bir oyun sergiledi diyor.
3: Her ne kadar Galatasaray'da ilk 11 oyuncusu olmadığı olsa da diyor.
2: Her zaman girememesine rağmen diyor milli takımdaki performansını değerlendirmem gerekir Leroy Sané'nin diyor Nagelsmann ve onu da kadroya dahil etti. Alman milli takımlarının önemli efsane kaptanlarından biri
3: Matthäus, Lothar Matthäus diyor ki ben onu aslında aday göstermezdim diyor. Çünkü kendi takımında bile ilk 11'de değil diyor. Bu yani beklentileri
2: alt etmiş o.
3: Beklentileri de karşılayamadı. Bu riskli bir durum diyor. Göreceğiz.
2: Ben de bunu görünce ne dedim biliyor musun?
3: Söyle bakayım.
2: Alman milli takımı dedim yeni Mesut Özil'ini bulmuş dedim abi.
3: Günah keçisi belli ha.
2: Her maç ters gittiğinde Leroy Sané'yi aldık böyle oldu.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'desiniz, günaydın. Ve bugün Dünya Çay Günü. Çay gününüz kutlu olsun. Çayı seversin.
3: Ben çok severim.
2: Çayı seversen. Çay nasıldı?
3: Çay getirirsen.
2: Çay getirirsen diyordu değil mi?
3: Çay verirsen diye.
2: Onu birazdan paylaşırız. Evet, bugün Dünya Çay Günü. Dünyanın dört bir tarafında en çok sevilen içeceklerin başında gelir çay. Çay sadece bir içecek değil. Aynı zamanda bir kültür. Hele de uzak doğuda. Çok önemli bir mamül. Çok önemli şeydir yani. Onu ritüel haline getirdiler. Japonlar, Çinliler.
3: İlk Çinliler bulmuşlar herhalde çayı.
2: 5000 yıl önce.
3: Evet, onu nasıl bulmuşlar biliyor musun Serdar? Sıcak su içiyorlarmış. Sıcak suyun içerisine...
2: Çin imparatoru sıcak su içiyormuş.
3: Bilmiyorum artık nasıl içiyor. O sıcak şeyin suyun içerisine çay yaprağı düşmüş. Hı-hı. Farkında olmadan, onun da nasıl farkında olmadılarsa artık, farkında olmadan içince ne güzel tat verdi.
2: Bizim suyun rengi değişti diyor, yaprak düşüyor. Evet. Ondan sonra güzel de bir koku geliyor diyor. Ondan sonra... ve onu içmeye başlıyor. Suyun renginin değiştiğini, kokusunu alınca iyi ki şey dememiş. Dur bir de yoğurt çalayım şuraya. Belki şey mayalanır. Bildiğin onlarda da İmparator Nasrettin Hoca'ymış ya. Yani. Evet, bugün Dünya Çay Günü. Çay gününüz kutlu olsun efendim. En çok hangi çayı seversin?
3: Siyah çay, tipik siyah çayı severim ben.
2: Siyah çay.
3: Başka çayları pek öyle aram yok.
2: Siyah çay var, sarı çay var, yeşil çay var, işte meyve çayı var, kuşburnu çayı var, nane çayı var, papatya çayı var. Her şeyin çayını yapıyorsun ama tabii ki siyah çay. O da farklı farklı, mesela Ceylon çayı
3: Ihlamur
2: var.
3: Ihlamur var.
2: Oo, severim. Ihlamur da çok güzel olur. Hı-hı. Ha valla. Rize çayı var. Türkiye'de de ilk 1900'lü yılların başlarında... Türkiye'de çay üretimine başlanmış. Onu da yine belirtmiş olalım. Onun için Carlos.
4: Buyur abi.
2: Bugün Dünya Çay Günü. Herkese bizden çay.
4: Hemen abi.
2: Hadi bakalım. Ve bir de çaylı bir parça.

0: Çay var mı çay? Çayları bitirme Carlos.
1: Tamamdır abi.
0: Dünya Çay Gününüz kutlu olsun efendim. Hadi bir tane, madem çayı bu kadar seviyoruz, hadi bir tane daha, bir çay şarkısı daha gelsin. Değil mi?

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunya. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunya.com Hilfe für Mitmenschen.
2: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG altınını paraya çevir.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
2: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de
4: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
5: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
5: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
5: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
6: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de Sushi.
7: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorferdamm, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße de.
8: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: Metropol'dan 176.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Dünya Çay Günü'ne özel mesajlar da geliyor dinleyenlerimizden. Bugün Dünya Çay Günü, işte 5000 yıldır çay insanoğlunun hayatındaymış. Zamandaki Çin İmparatoru ne yaparken? Bir sıcak su içerken mi?
3: Evet, sıcak su içerken, daha doğrusu tasın içerisine, herhalde doğada olacak ki, tasın içerisine bir çay yaprağı düşmüş. Ondan sonra su herhalde rengi falan değişince bir de böyle içeyim diye denemiş herhalde ki.
2: Lan bu suyun rengine ne oldu lan böyle? Gerçi bu suyun rengine ne oldu ya, böyle dememiş. Hay. Ondan sonra içine. Ya. Ondan sonra herkesi çağırmış da. O gündür bugündür Uzak Doğu'dan yavaş yavaş işte Hindistan üzerinden, ondan sonra da işte Orta Asya üzerinden Avrupa'ya kadar çay geliyor, dünyanın dört bir tarafına yayılıyor. Şimdi çay üreticileri deyince tabii ki Sri Lanka var mesela. Ceylon çayı, bizim kullandığımız siyah çay. Ceylon çayı genelde. Ya da işte Türkiye.
3: Hindistan.
2: Hindistan'la ilgili aslında bir atasözü vardır. Biliyor musun sen?
3: Bilmem mi?
2: Hani şey derler ya mesela, ben gidiyorum der birisi. Ya da kızarsın, işte şeye kadar yolun var, şeyime kadar yolun var diye duyulur. O küfür gibi gelir ama aslında küfür değil arkadaşlar. Hani aslında bir kayla değil, iki kayla yazılıyor. Çünkü öyle bir bölge var Hindistan'da. Ya?
3: Aynen öyle.
2: Bölgenin ismi şu an söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diyorum ama.
3: Ama yazılış öyle yani. S-I-K-K-İ-M.
2: Evet, sen de evet aynen öyle. Sen iyi gaza getiriyorsun. Sıkkıma kadar yolun var aslında o. Medopilka. Ya. Orası çayıyla meşhur. Hangi çay biliyor musun?
3: Hayır.
2: Darjeeling çayı. Duydun mu?
3: Darjeeling'i duydum.
2: İşte o çay oradan geliyor. O bölgeden geliyor. Hatta orada Darjeeling diye de bir bölge var Hindistan'da.
3: Bundan sonra oradan alacağım çayları.
2: Şimdi zamanında da demek ki Osmanlı'da oradan çay getiriliyormuş. Uzak bir yerlerden getiriyorlar. İpek yolu zaten biliyorsun. Aynen. Ticaret yolu. İşte Anadolu topraklarından ta Çin'e kadar İpek yolu, ticaret yapanlar da oradan gelip gidiyorlar, işte çay getiriyorlar mesela Osmanlı'ya. Nereden geldi? İşte efendim böyle bir bölge var. Ne diyor lan? Yanlış anladınız. Efendim işte bölgenin adı öyle, işte bu çay da Darjeeling çayı. Ondan sonra bu böyle demek ki hafızalara yerleşiyor ve birisine kızdığın zaman te oraya kadar yolun var diyorlar ona.
3: Çay günü dedi bunu.
2: Yanlış bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp arkadaşlar. Başka bir radyoda da böyle bilgi bulamazsın ha, ona söyleyeyim. Günaydın.
3: Günaydınlar.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda ile. Ya siz?
2: Ne diyor, ne diyor, ne diyor? Kim ne diyor?
3: Manifest çok iyi geliyor.
2: Nasıl geliyor? Kim geliyor? Manifest nereye geliyor?
4: Çok iyi geliyorlar. Şu anda çok iyi gidiyorlar.
2: Evet.
4: Konserler, konserler falan.
2: Yeni kız grubu da var.
4: Evet. Aura diye bir matrak diye bir kızı var. Bir de şey var Serdar.
2: İsimlerini unuttum. Görüntüyü hatırlıyorum ama.
4: Bir de şey, boy gruplar çıktı Türkiye'de. İki tane de boy grup var.
2: Onlarla pek ilgilenmedim. Ne? Aura mıydı?
4: Aura. Bir tanesi harbi, Aura.
2: Harbiden güzel auraları var ama yani.
4: Birisi de Matra.
2: Evet, Matra. Matra ve Aura. Hangisi Matra'ydı, hangisi Aura'ydı hatırlamıyorum ama iki grupta gözümün önünde, onu hatırlıyorum abi. Dinleyicimiz yazmış bak. Diyor ki dinleyicimiz. Serdar Bey diyor, Hakan Bey'in lafını çok biliyorsunuz diyor. Bir şey anlatırken diyor, hep araya giriyorsunuz diyor. Bana. Öyle oluyor mu? Çok mu bölüyorum seni?
4: Ben fark etmiyorum gerçi. Ha? Alıştığım için, belki de alıştım.
2: Teşekkür ediyoruz efendim mesajınız için. Offenbach'tan Bülent Serin. Çin'de çay yaprağı suya düşmeden önce ne yapıyorlardı? Çay yapraklarını yiyorlar mıydı acaba diyor, olabilir. Başka? Ne dedin? Jesus ne demiş?
4: George Jesus demiş ki, yani daha doğrusu biliyorsun şeyde, Arabistan'da şey oldu.
2: George Jesus Fenerbahçe'nin eski antrenörlerinden biri, Portekiz'de. Evet. Böldüm yine, kusura bakma. Rica ama George Jesus'un kim olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu yüzden bölüyorum arkadaşlar. Keyfimden bölmüyorum, ben de konuşurken yoruluyorum. Ben de Allah kuluyum ya, Allah rızası için ya.
4: Al Ahli de biliyorsun şey oldu, takımı şampiyon oldu. Yok, Al Ahli mi Al Nasr mı?
2: Gel de bölme.
4: Al işte.
2: Evet.
4: Orada da tabii ki şeyler, gazeteciler soruyor, Fenerbahçe falan diyor, yok diyor. Fenerbahçe'de daha henüz tamamlanmamış bir projem var diyor. Böyle muallakta kalmış.
2: Gazeteci mi diyor onu?
4: Yok.
2: Jesus diyor.
4: Jesus diyor. Sen anlamadıysan ben ne yapayım?
2: Devam ediyoruz, günaydın.
4: Günaydınlar.
2: Hayırlı sabahlar.
4: Günaydın.
2: Benim kafa almıyor şu an. Çay içmem lazım. Ben Serdar.
4: Ben DJ Hakan.
2: Çay Şekeri programı burası. Metropol FM burası. Ömer yazmış. Bir arkadaşım var, dinlemiyor sizi diyor. Dur kulağını çınlatalım onun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Bei Flügen aus Deutschland wird ab Juli weniger Ticketsteuer fällig. Der Bundestag hat am Abend eine Gesetzesänderung verabschiedet. Dadurch sinkt die Abgabe je nach Strecke um einen Betrag zwischen 2,50 Euro und 11,40 Euro pro Flug.
2: Der Luftverkehr in Deutschland stagniert. Die Luftverkehrsbranche sieht dafür in der Ticketsteuer zusammen mit ebenfalls stark gestiegenen Gebühren für Passagierkontrollen und Flugsicherungen einen Hauptgrund. Für sie ist die aktuelle Absenkung aber nur ein notwendiger erster Schritt gegen bestehende Wettbewerbsnachteile. Bei den Passagieren ankommen dürfte die Steuersenkung. Der Preisvorteil könnte aber beispielsweise durch steigende Kerosingebühren schnell wieder zunichte gemacht werden. Aus Berlin, Dirk Zeitler.
1: Familien mit kleinen Kindern sollen das Kindergeld künftig automatisch bekommen. Heute befasst sich der Bundestag mit dem Gesetzentwurf, den das Kabinett im März auf den Weg gebracht hatte. Der Ansatz sei mehr Zeit fürs Baby statt für lästige Bürokratie, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil bei den Funke-Zeitungen. Das neue Verfahren ohne Antrag soll ab dem kommenden Jahr in zwei Schritten greifen. In der ersten Stufe sollen alle Eltern das Kindergeld automatisch bekommen, die bereits ein älteres Kind haben. Später könnten dann auch die Eltern auf den Antrag verzichten, die ihr erstes Kind bekommen. Der Iran-Krieg belastet die Wirtschaft und hat zuletzt auch auf die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher gedrückt. Es wird weniger gekauft. Heute stellen die Institute GfK und NIM ihre Konsumklimadaten für Mai vor.
3: Im April hatte sich das Konsumklima erneut verschlechtert. Als Gründe nannten die Konsumforscher vor allem die wieder schlechteren Konjunkturaussichten und die höheren Preise. Das alles macht den Verbrauchern auch weiter Sorgen, wie aus dem Konsumbarometer des Handelsverbands Deutschland hervorgeht. Dieses sieht die Verbraucherstimmung auf dem niedrigsten Wert seit über 3 Jahren. Sie befindet sich demnach weiter im Abwärtstrend. Aus Nürnberg, Janina Singer.
1: Zum Sport. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist im Relegationsspiel gegen Zweitligist SC Paderborn nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Niedersachsen konnten beim 0:0 den Heimvorteil gegen den Zweitligadritten nicht nutzen und müssen weiter um den Verbleib in der Bundesliga zittern. Die finale Entscheidung fällt somit im Relegationsrückspiel am kommenden Montag in Paderborn.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı için mutlak kararı verdi. Şimdi senden bu kararı ve detaylarını alalım.
5: Evet Taner, mutlak butlan kararı çıktı. Dolayısıyla bu karara göre şu anki yönetim, Özgür Özel ve yönetimi görevden alındı. Bu karara göre Kılıçdaroğlu ve eski yönetim göreve iade edilecek yine bu karara göre. Ancak Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamalar var. Kesinlikle genel merkezi terk etmeyeceklerini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini telefonla aramış olduğunu, henüz açmadığını, ancak uzlaşmak içinse bu arama kendisiyle uzlaşmayacağını da söylüyor. Bütün geceyi genel merkezde geçirdi kadro, CHP kadrosu ve herkesi mücadeleye, direnişe, meydanlara davet ediyorum dedi Özgür Özel. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da gelen bir açıklama vardı ki Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada öncelikle hayırlı olsun mesajını verdi. Bunun ardından da hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz diye bir açıklama yaptı.
4: Şimdi bu açıklamalara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Neler diyor Yavaş?
5: Evet, burada amacın Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi içinde tartışmaların içine çekmek, birlik duygusunu zedelemek ve Türkiye'nin ana muhalefetini etkisiz hale getirmek olduğunu söylüyor Mansur Yavaş ve anayasanın 79. maddesi açıktır diyor. Seçimlerin yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisindedir diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda yine herkesi sükunete davet etti.
4: Bir diğer değerlendirme ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli'nin açıklamasında neler var?
5: Taner, Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu iklimde toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek elzemdir dedi. Şunu söylüyor netice itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi Devlet Bahçeli.
4: Evet, diğer konulara geçelim. Hatay'da ise şiddetli yağış ve heyelan can kaybına yol açmıştı. Bununla ilgili gelişmeler var, senden alalım.
5: Evet Taner, dün de konuşmuştuk bu konuyu. Hatay'da vatandaşların afet çilesi bitmiyor diyebiliriz. Sağanak yağış bu kez baskına dönüştü. Defne, Antakya ve Samandağ'da kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Bazı köy evleri yıkıldı. Bunların altında kalan vatandaşlardan bir kısmı kurtarıldı ama toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.
4: Güçlü futbol ve basketbolda iki önemli karşılaşma var bugün. Bunlara bakalım şimdi.
5: Taner, spor açısından önemli bir gece. Zira Türkiye Kupası final maçında senin de ifade ettiğin gibi Trabzonspor Konyaspor'u bu akşam saat 19.45'te ağırlayacak. Ağırlayacak diyorum ama bu karşılaşma Antalya'nın sahasında oynanacak ve önemli gece demiştim. Bir diğer maçsa Fenerbahçe Olympiakos'la karşılaşıyor. Final Four'da maçına çıkıyor. Bu akşam bu karşılaşma saat 17'de başlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Metropol FM hava durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 16 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 22 derece arasında seyredecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka yanınızda bulunsun. Dışarı çıkarken rahat etmenizi sağlar. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: geçerim. İrem Derici ve Yıkılana Kadar. Hayırlı sabahlar, merhabalar, günaydın.
1: Günaydınlar.
0: 8:15 oldu saatlerimiz. Üçüncü saatimizdeyiz. Ne konuşalım? Torpağım.
1: Ulaşım vergisi düşecekmiş uçaklarla.
0: Ticketstoya?
1: Evet, Ticketstoya yani.
0: Luftfahrtsteuer diye deniliyor ona. Luftverkehrsteuer pardon. Ne zaman itibar, ne kadar düşüyor, niye düşüyor?
1: Temmuz ayından itibaren.
0: Aa, iyi.
1: Düşüreceklermiş.
0: Yanlış. Bilet fiyatları, özür dilerim böldüm yine pardon. Bilet fiyatları.
1: Bu hep böyle devam mı edecek?
0: Aa, bilet fiyatları çok pahalandı. Oraya getirmek istiyorum konuyu da. Son zamanlarda. Bu savaşın etkisiyle.
1: Savaşın etkisi var tabii ki.
0: Uçak yakıtı bayağı pahalandı. Bir de bazı rotalar kullanılamıyor. Bazı yerlerde hava sahası kapalı olduğu için uçaklar yolunu uzatıyor. Dolayısıyla bu da yine o güzergahlarda bilet fiyatlarını yükseltti. Ve şimdi senin dediğin gibi hava yollarını biraz daha rahatlatmak için hava yolu işletmelerini
1: şey yapacaklar, o vergiyi düşürecekler, ulaşım vergisini düşecekler ama yani öyle ağam şahım da bir düşür yani şey değil, bir düşüş değil yani. Yani uzak mesafeler için en fazla düşecek olan vergi 11 euro 40 cent.
0: 11 euro 40 cent. Uzak mesafeler. Ne bileyim Tayland.
1: Gibi.
0: Japonya, Çin.
1: Gibi.
0: Gibi gibi. Kısa mesafeli. Yani mesela orta mesafeli mesela Türkiye.
1: Herhalde 5 euro falan olur evet diye düşünüyorum.
0: Almanya içi.
1: Ne olabilir?
0: Onunla cepten öderiz herhalde. O kadar da demedik ki. Sana gönderiyorum bu parçayı. Ben Deniz. Biliyor musun parçayı?
1: Bilmem mi? DJ olarak.
0: Güzeller güzeli.
1: Aynen öyle.
0: Hadi bakalım. Bütün güzellere gelsin. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Ama kafamız ne güzel be. Helal be. Carlos. Carlos.
2: Buyur abi.
0: Oğlum çayın içine ne karıştırdın lan?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Sushiyana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiyana?
3: Evet, hem de çok.
2: Wie sind dort die Bowls?
3: Onlar da çok lezzetli.
2: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
3: Sushiyana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiyana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de.
5: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
6: Sushiyana. Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe. Sushiyana.
7: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausenweg 2, Erste House, Berlin Bukov.
8: Gastro-Profis aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

Alemerstraße 43. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Mabel Matiz, Acanım, günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Şimdi
2: en sevdiğim pratik bilgiler köşemiz. Hakan'la acaba bugün ne öğreneceğiz?
0: Çok merak ediyoruz.
1: Evet, yemek yerken veya da yemek hazırlarken, sen dedin hem yemeği de severim hem de hazırlamayı severim. Bu gibi durumlarda üzerine hiç sıvı yağ döküldü mü?
0: Abi, ben beyaz bir şey giydiğim zaman mutlaka olur.
1: Oluyor değil mi?
0: Vallahi mutlaka olur.
1: Çok dikkat ettiğin için oluyor da genelde.
0: Abi, geçen de oturuyorum böyle beyaz bir şey giymişim ama öyle bir dikkat ediyorum ki önümde de salçalı bir yemek var.
1: Eyvah.
0: Abi yemek bitti, iyi dedim, bak böyle iyi dedim ya, üzerime batırmadan yemeği yedim dedim, tamam mı? Bak, masaya bir şey koyuyorum. O da çatalın üzerine geldi. Çatal abi havada takla açıp üzerime düştü abi. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor tabii. Böyle şeyler oluyor. Yani onu sadece, çıkarması da kolay değil.
1: Sadece sıvı yağ değil. Tabii ki yağlı herhangi bir yemek falan da olabilir. Şimdi
0: yağ lekesi zor çıkıyor.
1: Yağ lekesi zor. Peki nasıl bir önlem alıyorsun?
0: Önlem almıyorum.
1: Ya da şey, buna bir uyguladığın herhangi bir şey var mı? Bir taktik var mı?
0: Makineye atıyorum.
1: Makine, ama makinede genelde pek çıkmıyor biliyorsun.
0: Öyle mi?
1: Hı-hı.
0: Okey. O işlerle bizim hanım uğraşıyor da.
1: Aha, anladım.
0: Daha pratik bir çözümü var mı abi?
1: Olur ya. Allah korusun, hanım tekmeyi vurursa, hı-hı, yalnız kalırsan evde, hı-hı, bu gibi durumlarda.
0: O tekmenin de şey izi çıkmaz abi ya.
1: Yağ lekesi kalsın diyorsun ha. Bu gibi durumlarda şimdi ne yapıyorsun? Kıyafetin, diyelim ki tişörtün var, üzerinde yağ lekesi var. Hı-hı. Onu ütü masasının üzerine seriyorsun,
0: evet,
1: ve iç kısmına yağlı bir kağıt koyuyorsun. Yani
0: yağlı bak, kağıt şey, bu da bot papiye mi?
1: Onun gibi veyahut da bak papiye gibi. Onu okay koyuyorsun içine,
0: evet,
1: ve üzerinde de, kıyafetin üzerinde de o yağlı kısma karbonat koyuyorsun.
0: Ne?
3: Ne diyor, ne diyor?
0: Karbonat diyor.
3: Ha, iyi, iyi.
0: Özlemiştik senden karbonatlı bir tavsiye ya. Evet, karbonat.
1: Karbonatı koyuyorsun o lekenin üzerine, ondan sonra ütülüyorsun. Bildiğin ütüyle üzerinden, okay, böyle geçiyorsun.
0: Evet.
1: Bekliyorsun, bekliyorsun. Ondan sonra onun kurumasını bekliyorsun. Sonra üflüyorsun, eline şöyle bir sağa sol serpiştiriyorsun. Ondan sonra o yağ olduğu gibi gidiyor.
0: Yok,
1: ben
0: ediyor,
1: denedim, oldu, evet.
0: Harbiden,
1: evet,
0: denedin. Wow. Yağ lekesini yok etmek için ne lazım? Die Zutaten, Butterbrot papier oder Backpapier?
1: Evet, karbonat, ütü masası ve ütü.
0: Wow, güzelmiş ya.
1: Bir de yağlı bir tişört.
0: Abi, hepsi var. Tek sorun yağlı tişört. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.

0: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de Kültürler Karnavalı Uzun Pfingsten hafta sonu başlıyor. Büyük Geçit pazar günü Friedrichshain'de yapılacak. Geçit töreni saat 13.30'da Frankfurt Allee çevresinden başlayacak. Etkinlik nedeniyle geniş yol kapatmaları ve park yasakları da var. Sokak Festivali bugün başlıyor. Pazartesi akşamına kadar sürecek. Kreuzberg'de Blücherplatz çevresinde düzenlenecek. Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet ve ilçe meclisi seçimleri için 30 parti başvuru yaptı. Eyalet seçim dairesine göre bu sayı 5 yıl önceki seçime göre 9 daha az. Berlin'in olimpiyat başvuru konsepti resmen kabul edildi. Eyalet parlamentosunda SPD ve CDU'lu çoğunluk plana onay verdi. Konsepte göre yarışmaların büyük bölümü Berlin'de yapılacak. Plan yaklaşık 6,5 milyar euro harcama, 420 milyon euro gelir öngörüyor. Berlin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı birlikte kutlanacak. Açık hava etkinliği 24 Mayıs Pazar günü saat 12 ile 17 arasında Berlin Başkonsolosluğu'nda yapılacak. Programda çocuklar ve gençler için aktiviteler, atölyeler, konserler ve çeşitli standlar yer alacak.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Pfingsten uzun hafta sonu başlıyor. Almanya'da otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. ADAC'ye göre en büyük sıkışıklık bugün saat 19'a kadar, yarın ise sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar yaşanabilir. Almanya'da uçuş vergisi Temmuz ayından itibaren düşürülecek. Bundestag'ın aldığı karara göre vergi uçuş mesafesine bağlı olarak bilet başına yaklaşık 11 euroya kadar azalacak. Hükümet böylece havayolu şirketlerinin Avrupa'daki rekabet dezavantajını azaltmak istiyor. Öte yandan Almanya'da ehliyeti daha ucuz hale getirmek için reform başlatıldı. Teori dersleri online yapılabilecek, sınav sorusu da azaltıldı. Gece ve otoban sürüşlerinde sabit 12 ders şartı kaldırılacak. Türkiye'de ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Kararla beraber Genel Başkan Özgür Özel ve parti organlarının tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının göreve iadesine hükmedildi. Özgür Özel karara karşı ilk itirazı Yargıtay'a yaptıklarını açıkladı. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na da başvurulacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Manifest ve Ajda Pekkan Hileli. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Yeşilçam'ın en usta isimlerini sana say desem ilk aklına kim gelir? İlk kimler gelir?
2: Cüneyt Arkın, Kader İnanır.
0: Tarık Akan. Bu üç hep anılır.
2: Aynen.
0: Cüneyt Baba'yı kaybettik. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Tarık Akan'ı da kaybettik. Yaşayan efsane Kader İnanır sağlık problemleriyle mücadele ediyor.
2: Hastanede birkaç haftadır.
0: Zatürre'ye yakalanmış, hastaneye kaldırıldı ve solunum problemi yaşıyormuş.
2: Onun için entübe edilmiş şu anda.
0: Son gelen bilgi dün akşamdan beri bu bilgi konuşuluyor. 77 yaşında özellikle son zamanlarda sağlık sorunlarıyla, problemleriyle gündeme geliyor. Kader İnanır. Allah'tan biz de acilen şifa diliyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Tabii herhangi bir sıcak gelişme olursa sizlere aktaracağız. Saatlerimiz 8.43 oldu. En çok sevdiğin Kader İnanır filmi?
2: Ben Kadirci değilim. Ben Cüneyt Çeyir'im daha çok. Onun için hiç hatırlamıyorum. Yani Al Yazmalım.
0: Evet.
2: Selvi Boylum muydu o?
0: Evet.
2: Evet. Al Yazmalım Selvi Boylum adlı bir film vardı.
0: Türkan Şoray'la. Özellikle Türkan Şoray filmleri.
2: Orada çok güzeldi. Seviyorsun beni değil mi diyordu?
0: Hayır. O değil miydi?
2: O şey, bak karıştırdım.
0: Senin dediğin şey Devlerin Aşkı. O müziği de çok harikaydı, evet. Ya. Devlerin Aşkı. O filmin müziğini kim yapmıştı hatırlıyor musun?
2: Şu anda ismini söylesen aklıma gelir. İlk harfini söyle.
0: C. Film müzikleriyle çok bilinen, çok usta bir isim. C.A. Cahit Berkay.
2: Berkay'dı adım.
0: Cahit Berkay. Evet ya. Orada Türkan Şoray diyor, beni seviyorsun diyor, kadını sevmiyorum diyor, seviyorsun diyor şey. Hani hep tersi bilinir, evet, aslında. Evet. Türkan Şoray Kadir İnanır'a diyor, sen diyor beni seviyorsun. Ha, o da sevmiyorum diye aykırıyor Kadir İnanır. Sevmiyorum diyor. Ondan sonra orada ama evinde kocaman Türkan Şoray fotoğrafı var Kadir İnanır'ın. Türkan Şoray o fotoğrafı gösteriyor. Kadir İnanır da boynunu büküyor böyle. Harika bir sahne.

0: Devlerin aşkı radyolarımızdaydı. Saatlerimiz 8.46. Küçücük bir ara. Hemen sonra buradayız. Ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep dünyayla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com.
3: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
2: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorferdamm, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de 2 yerde ve Badstraße'de.
3: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.
4: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
5: Devam edelim. Günaydın. Dinleyicimiz sormuş, haftanın kapağı nerede diyor. Sabret. Birazdan. Az sonra.

Zerrin Özer ve Paşa Gönlüm Metropol FM'de. İşte geldi haftanın kapağı. Haftayı kapatıyoruz, bir kapak yapalım. Olana bitene. Güzel dileklerimizle süslediğimiz haftanın kapağı. Diş size diş, iş size iş. Kellere saç, bekara izdivaç. Trafikte cebelleşene boş bir şerit. İhtiyacı olana acil nakit. Telefona şarj, adı çıkana iyi bir imaj. Yorguna uyku, mutsuza coşku. Geldi işte hafta sonu, Allah'ım sen bizi koru. Günlerden mübarek cuma. Hadi bakalım hep beraber haftaya. Hafta sonu bu kez 3 günlük, çok şükür yaz havasını da gördük. Olacakmış 30 derece, şu kolaya buz versene. Bugün var Türkiye'de kupa finali. Kim olacak şampiyon, kim alacak sapını? Ehliyet çok pahalı ama olacakmış artık ucuz. Farşuriler oldu acayip bu habere uyuz. Loto'da jackpot oldu 120 milyon. Kazanan götürecek parayı kamyon kamyon. Bugün başlıyor Berlin'de karnaval. Arabanı başka yere park et, sonra bakarsın mal mal. (gülüyor) 70 yaşında olacakmışız emekli. Bu Mert bizi mezarda çalıştırmaya Allah'ım ne kadar hevesli. Haftanın kapağı bu kadar. Gelsin bomba şarkılar. Günaydın. Yo, yo.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Familien mit kleinen Kindern sollen das Kindergeld bald ohne Antrag automatisch ausgezahlt bekommen. Heute befasst sich der Bundestag mit diesem Gesetzentwurf, den das Kabinett im März schon auf den Weg gebracht hatte.
2: Finanzminister Klingbeil will Familien entlasten. Mehr Zeit fürs Baby statt für lästige Bürokratie, sagte er den Funke-Zeitungen. Das Kindergeld beträgt im Moment unabhängig vom Einkommen 259 Euro pro Monat und Kind. Das neue Verfahren ohne Antrag soll laut Gesetzentwurf ab dem kommenden Jahr in zwei Schritten greifen. In einer ersten Stufe sollen all diejenigen Eltern das Kindergeld automatisch bekommen, die bereits ein älteres Kind haben. Später könnten dann auch die Eltern auf den Antrag verzichten, die ihr erstes Kind bekommen. David Riemer, Berlin.
1: Ab Juli wird bei Flügen aus Deutschland weniger Ticketsteuer fällig. Der Bundestag hat am Abend eine entsprechende Gesetzesänderung verabschiedet. Je nach Strecke sinkt die Abgabe pro Flug um 2,50 Euro bis 11,40 Euro. Ob Tickets dadurch tatsächlich günstiger werden, ist allerdings unklar. Wegen stark gestiegener Kerosinpreise gilt es als zweifelhaft, dass Airlines die Senkung komplett an Kunden weitergeben. Dem Staat entgehen dadurch jährlich mehrere hundert Millionen Euro. Während in Deutschland US-Soldaten abgezogen werden sollen, will US-Präsident Donald Trump zusätzlich 5000 Streitkräfte nach Polen entsenden. Das kündigt er auf der Plattform Truth Social an.
3: Trump begründet die Entscheidung mit seinem guten Verhältnis zum polnischen Präsidenten. Aber konkret über das Wann und Wo dieser Verlegung von US-Soldaten wurde er nicht. Der Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland hat nach Ansicht Polens eine Neuorganisation der amerikanischen Truppen in Europa zur Folge. Dies könnte dazu führen, dass andere Brigaden in andere Länder geschickt werden, hieß es aus Warschau. Vor drei Wochen hatte das Pentagon den Abzug von rund 5000 US-Soldaten aus Deutschland befohlen. Tina Eck, USA.
1: Wer jetzt zu Pfingsten verreisen will, braucht vor allem eins: Geduld. Der ADAC rechnet rund um das lange Wochenende mit vielen Staus. Pfingsten zählt traditionell zu den verkehrs- und damit staureichsten Reisezeiten des Jahres. Auch die Bahn rechnet mit vollen Zügen, vor allem Richtung Küste und zwischen den großen Städten. Der erste Reiseschwung wird bereits heute Nachmittag erwartet und dann die Rückreisewelle am Pfingstmontag und am Dienstag.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı için mutlak kararı verdi. Şimdi senden bu kararı ve detaylarını alalım.
5: Evet Taner, mutlak butlan kararı çıktı. Dolayısıyla bu karara göre şu anki yönetim, Özgür Özel ve yönetimi görevden alındı. Bu karara göre Kılıçdaroğlu ve eski yönetim göreve iade edilecek yine bu karara göre. Ancak Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamalar var. Kesinlikle genel merkezi terk etmeyeceklerini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini telefonla aramış olduğunu, henüz açmadığını, ancak uzlaşmak içinse bu arama kendisiyle uzlaşmayacağını da söylüyor. Bütün geceyi genel merkezde geçirdi kadro, CHP kadrosu ve herkesi mücadeleye, direnişe, meydanlara davet ediyorum dedi Özgür Özel. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da gelen bir açıklama vardı ki Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada öncelikle hayırlı olsun mesajını verdi. Bunun ardından da hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz diye bir açıklama yaptı.
4: Şimdi bu açıklamalara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Neler diyor Yavaş?
5: Evet, burada amacın Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi içinde tartışmaların içine çekmek, birlik duygusunu zedelemek ve Türkiye'nin ana muhalefetini etkisiz hale getirmek olduğunu söylüyor Mansur Yavaş ve anayasanın 79. maddesi açıktır diyor. Seçimlerin yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisindedir diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda yine herkesi sükunete davet etti.
4: Bir diğer değerlendirme ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli'nin açıklamasında neler var?
5: Taner, Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu iklimde toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek elzemdir dedi. Şunu söylüyor netice itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi Devlet Bahçeli.
4: Evet, diğer konulara geçelim. Hatay'da ise şiddetli yağış ve heyelan can kaybına yol açmıştı. Bununla ilgili gelişmeler var, senden alalım.
5: Evet Taner, dün de konuşmuştuk bu konuyu. Hatay'da vatandaşların afet çilesi bitmiyor diyebiliriz. Sağanak yağış bu kez baskına dönüştü. Defne, Antakya ve Samandağ'da kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Bazı köy evleri yıkıldı. Bunların altında kalan vatandaşlardan bir kısmı kurtarıldı ama toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.
4: Güçlü futbol ve basketbolda iki önemli karşılaşma var bugün. Bunlara bakalım şimdi.
5: Taner, spor açısından önemli bir gece. Zira Türkiye Kupası final maçında senin de ifade ettiğin gibi Trabzonspor Konyaspor'u bu akşam saat 19.45'te ağırlayacak. Ağırlayacak diyorum ama bu karşılaşma Antalya'nın sahasında oynanacak ve önemli gece demiştim. Bir diğer maçsa Fenerbahçe Olympiakos'la karşılaşıyor. Final Four'da maçına çıkıyor. Bu akşam bu karşılaşma saat 17'de başlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 16 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 22 derece arasında seyredecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka yanınızda bulunsun. Dışarı çıkarken rahat etmenizi sağlar. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 6 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 85 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 10 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bak, Ali arıyor.
3: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
4: İyi bayramlar.
5: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
6: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
7: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
8: Dedeciğim, merhaba.
9: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
8: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
9: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
8: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
10: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
11: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. AllNet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
12: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
13: Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır, sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
14: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek. Açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Neden mutlu delimine günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Dinleyicim şey yazmış. Hani bugün dönerden bahsedecektin, ne oldu diyor. Hani eski tadı yok falan diyordun diye. Ve dün onu kapatırken ona bir değinmiştik. Dönerden abi istersen şey sen oturağı bırak ben onunla sohbet edeyim. Oturan sesi senden daha çok çıkıyor.
2: Ya sen bana oturak alsana o kadar bırbır edeceğine.
0: Evet. Döner Almanya'da en çok tercih edilen fast food da denilmez artık. Besin. En çok tüketilen yemeklerin başında geliyor abicim. Kantinlerde en çok tüketilen 3 yemek. Almanya'da kantinlerde en çok tüketilen 3 yemek.
2: Pilav var mı?
0: Pilav yok.
2: Alman yemeği mi? O da
0: genel. Yok, Wurst genel.
2: Wienerwurst.
0: Yaklaştın.
2: Wurst.
0: Wurst. Currywurst mit Pommes. Kantinlerde en çok yenilen 3. yemekmiş.
2: Bulette.
0: Nein. İkinci sırada şey var. Nudeln. Ama diye de Chinesischen Nudeln.
2: Ha, anladım. Nudel.
0: İlk sırada hadi bunu bil.
2: Şimdi,
0: İlk sırada.
2: Şimdi konuyu tabii ki.
0: Yok döner değil. Hayır, döner değil. En çok tüketilen yemek. En dünyada en çok sevilen yemek.
2: Çorba mı?
0: Hayır. Yapma Hakan yapma. Spaghetti bolognese.
2: Aa tamam doğru.
0: Kantinlerden çok yenilen yemekmiş. Almanya'da da özellikle fast food çabuk yemek dediğimiz zaman döner abiciğim. Dönerle ilgili reklamlar acayip arttı. Bu hani o sakız reklamı vardı az önce dikkatimi çekti.
2: Şimdi döneri kullanarak reklam yapıyorlar biliyor musun? Yan sanayi gibi bir şey oldu bu. Bir sakız reklamı var. Orada da şimdi,
0: hangi bilinen bir marka değil mi?
2: Smint.
0: Smint çok biliniyor.
2: Evet Smint diye bir şey. Eline tutmuş kutuyu üstünde de kocaman üzerinde kocaman yazı. Ist dein Döner mit alles diyor.
0: Ha, yani sarımsaklı yiyebilirsiniz, soğanlı yiyebilirsin diyor.
2: Hiç fark etmez. Ne güzel bir reklam değil mi?
0: Süper.
2: Bunu da bayağı yemek.
0: Çünkü sarımsaklı ve

0: Soğanlı yediğin zaman da döner harbiden hani insan şey gibi kokuyor. Döner şişi gibi kokuyor. Aa, dönerci mi var burada? Yo, ha o zaman bu adam döner yedi.
1: Ama bir şey var burada. Burada Almanca'da bir hata var burada. Aslında ist ein Döner mit allem denilmesi lazım. Hmm. Ama herkes
0: Döner mit alles.
1: Herkes mit Döner mit alles diyor ya. Burada yine böyle
0: onu da kullanmışlar.
1: Onu da kullanmışlar. This is so geil.
0: Sehr gut. Ben bir de dönercilerde şu reklamı gördüm. This is auch sehr sehr gut gelungen bence bir içecek firması. Bilinen bir içecek firması. Hani bir şeyi severek yediğin zaman ne yapıyorsun? Hmm diyorsun değil mi? Hı hmm. Hı. Ve soğuk gazlı bir içecek içtiğin zaman ne diyorsun?
1: Ah. Evet.
0: Su yedim. Hmm, gehört ein ah diye böyle bir reklam yapmışlar. Evet, döneri konuşuyoruz. Eski dönerin tadı yok diyorum ben. Dün konu oraya geldi. Bir de böyle dönerin içine şunu atıyorlar, bunu atıyorlar. Şovunu yapıyorlar. Her dönerci influencer oldu abi. O da enteresan değil mi?
1: Daha doğrusu her
0: Ama das sieht Kunden enteresan.
1: Ya. Yani her dönerci bir nevi farklı bir nusret oldu. Hı hı. Ama günümüze de uymaları gerekiyor. Yani günümüzün şartları bunu gerektiriyor ki insanlar da ona göre ayak uyduruyorlar.
0: Evet. Tadı olmasın ama görüntüsü olsun.
1: Şov olsun, güzel olsun.
0: Instagram'da like'ı olsun.
1: Işıklı olsun.
0: Evet.
1: Değil mi? Çam ağacı gibi olsun, ışıl ışıl evet. Her yer.
0: Döneri keserken güneş gözlüğü dans etsin. Döneri tokatlasın. Çok enteresan. Eskiden dönerin böyle çok has, kendine güzel has bir tadı vardı. Ve sen dün dedin ki...
1: Aslında o hala var biliyor musun?
0: Ama biz farkına varmıyoruz.
1: Biz farkına varmıyoruz. Çünkü
0: abi eskiden değişikti abi ya, yok hayır.
1: Bilmiyorum. Yani şimdi dönerin içerisine döner hariç her şey konulduğu için...
0: Tadını alamıyorsun.
1: Fark etmiyorsun. Eskiden dönerin içerisine soğan konulurdu. Votekol... Kırmızı lahana mı oluyor?
0: Evet.
1: Evet, lahana oluyor. Ondan sonra belki de domates ve salatalık konuluyordu.
0: Sen nasıl tercih ediyorsun abi?
1: Ben sadece soğanla. Onu ki bana bir dönerci söylemişti. Ben şey yapmıştım, kesinlikle ısmarlamıştım. Hayır Hakan dedi. Sana dedi ne salatalık ne domates koyacağım. Sadece soğan ye. Hoşuna gitmezse bir tane daha vereceğim sana dedi. Ve o gün bugündür döneri ben sadece soğanla yiyorum.
0: Sos?
1: Hayır, sos
0: kesinlikle
1: falan da
0: kesinlikle sos da kullanmam. Aynen ben de.
1: Arada biraz pul biber de dökerim. Evet. Das pasta no.
0: Çok acı olduğu zaman da yine dönerin tadına bence alamıyorsun.
1: Çok fazla değil zaten, evet. Az bir şekilde. Sadece ben, pul biber, toz değil, pul biber.
0: Ben de kesinlikle soğan ama ben bir de domates olması gerekiyor. Olabilir, domates, birazcık da maydanoz. Evet, siz dönerinizi nasıl tercih ediyorsunuz? Siz konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Eskiden döner nasıldı, şimdi nasıl? Ya da bu yeni nesil dönerci arkadaşlarımızı nasıl buluyorsunuz? Yeni nesil döneri nasıl buluyorsunuz? Merak ediyoruz vallahi. En önemli, en sevdiğimiz yiyecek. Dönersiz bir dünya düşünsene. Dönersiz dünya dönmez abi.

0: müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: En iyi mix bu frekansta.
0: Metropol FM.
2: Metropol FM'desiniz. Çay Şekeri programı devam ediyor. Güzel bir sabah olsun. Ben Serdar.
3: Ben DJ Hakan.
2: Evet, konumuz döner. Dönerinizi nasıl seversiniz? Eski dönerle şimdiki döner arasında fark var mı? Bir lezzet farkı görüyor musunuz? Hani yeni nesil dönerciler daha çok böyle işi şova da çeviriyor. İşte videolar, influencer gibi. Bunları nasıl buluyorsunuz? Onu sorduk. Murat yazmış. Knitlingen'den. Steak döner diyor, gerçekten çok iyi diyor. Hakan'ın dediği gibi ama diyor sadece soğan ve et olacak diyor. Sos olmayacak. Reklam olmasın ama diyor Etlingen'de şu şu şu şu şu firma çok iyi diyor. O zaman olmasın reklam.
3: Ama olayına bakar mısın? Etlingen.
2: Güzel. Orada da olsun artık yani. Steakingen. Başka kim de göndermiş? Bakalım bir. Almanya'da yediğimiz döner zaten bence döner değil diyor. %80'i kıyma ama yaprak döner de var. Hani hepsi kıyma döner değil. Asıl döner etten yapılıyor. Bunu herkes biliyor diyor. Zaten ona bir şey getirdiler. Hani belirli bir oranda yaprak döner yoksa ona da zaten döner kebap diyemiyorsun Almanya'da. Yani. Öyle bir durum var. Başka kimle göndermiş? Soğan, marul, pul biber olması lazım demiş dinleyicimiz. Ludwigsburg'dan Levent. Trabzon'da döner pilav üstü yenir. Bence en iyisi o diyor. Bu ekmek arası döner de nasıl yayıldı biliyorsun. Burada Berlin'de yayıldı. Zamanında işte 70'li yıllarda bir amcamız, Türkiye'den gelen bir amcamız burada bir dönerci açıyor. O dönerci pek fazla iş yapmıyor. Ve anlıyor niye satamıyorum diyor. Türkiye'de satan bu döner burada niye satmıyor? Pilav üstü döner veriyor. Bakıyor herkes telaş içinde. Almanlar durmadan bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyor. Ellerine brüçün, ellerine yiyerek gidiyorlar. Ben diyor bunu diyor bir ekmeğin içine koyayım. Bir brüçenin içine koyayım. İçine de birazcık cacıktı, sostu, mostu. Belki böyle tutar. Ve döner öyle yayılıyor abi dünyaya. Döner dediğin zaman Berlin döneri. Türkiye'de bile biliyorsun Berlin döneri diye satılıyor. Hı-hı. Başka ülkelerde de Berlin döneri artık marka. Umut Timur arkadaşımız yazmış. Vay. Umut Timur'u biliyorsun.
3: Bilmem mi?
2: Aye. Sizi dinliyoruz abi diyor. İstanbul'dan dinliyoruz diyor. Umut'a buradan selamlar İstanbul'a. Bizde diyor komplet Alice diyor. Dönerde diyor kokteyl sosu, knoblauch sosu. Allah ne verdiyse diyor. Dönerin tadı alınmıyor o zaman da ya Umut. Değil mi?
3: Auf jeden Fall. Yani.
2: Geschmackssache. Bakacağız hadi bakalım bu konuya değinmeye devam edeceğiz. Umut'u da bir arayalım ya. İstanbul'da ne yapıyor? Albüm çalışmaları falan ne durumda? Umut'a bağlanalım. Umut Timur az sonra. Çıkarsa telefonu.

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de Kültürler Karnavalı Uzun Pfingsten hafta sonu başlıyor. Büyük geçit pazar günü Friedrichshain'de yapılacak. Geçit töreni saat 13.30'da Frankfurt'a Allee çevresinden başlayacak. Etkinlik nedeniyle geniş yol kapatmaları ve park yasakları da var. Sokak Festivali bugün başlıyor. Pazartesi akşamına kadar sürecek. Kreuzberg'de Blücher Platz çevresinde düzenlenecek. Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet ve ilçe meclisi seçimleri için 30 parti başvuru yaptı. Eyalet seçim dairesine göre bu sayı 5 yıl önceki seçime göre 9 daha az. Berlin'in olimpiyat başvuru konsepti resmen kabul edildi. Eyalet parlamentosunda SPD ve CDU'lu çoğunluk plana onay verdi. Konsepte göre yarışmaların büyük bölümü Berlin'de yapılacak. Plan yaklaşık 6,5 milyar euro harcama, 420 milyon euro gelir öngörüyor. Berlin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı birlikte kutlanacak. Açık hava etkinliği 24 Mayıs Pazar günü saat 12 ile 17 arasında Berlin Başkonsolosluğu'nda yapılacak. Programda çocuklar ve gençler için aktiviteler, atölyeler, konserler ve çeşitli standlar yer alacak.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Pfingsten uzun hafta sonu başlıyor. Almanya'da otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. ADAC'ye göre en büyük sıkışıklık bugün saat 19'a kadar, yarın ise sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar yaşanabilir. Almanya'da uçuş vergisi Temmuz ayından itibaren düşürülecek. Bundestag'ın aldığı karara göre vergi uçuş mesafesine bağlı olarak bilet başına yaklaşık 11 euroya kadar azalacak. Hükümet böylece havayolu şirketlerinin Avrupa'daki rekabet dezavantajını azaltmak istiyor. Öte yandan Almanya'da ehliyeti daha ucuz hale getirmek için reform başlatıldı. Teori dersleri online yapılabilecek, sınav sorusu da azaltıldı. Gece ve otoban sürüşlerinde sabit 12 ders şartı kaldırılacak. Türkiye'de ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Kararla beraber Genel Başkan Özgür Özel ve parti organlarının tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının göreve iadesine hükmedildi. Özgür Özel karara karşı ilk itirazı Yargıtay'a yaptıklarını açıkladı. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na da başvurulacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Bir güldün Emre Fel. Metropol FM'de saatlerimiz 9.38. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Ve ne dedik? Döneri konuşuyorduk abi ya. Döneri nasıl yersiniz diye sorduk. Eski döner, yeni döner nasıl buluyorsunuz diye sorduk. Döner beyaz peynirli çok güzel oluyor demiş Hüseyin arkadaşımız. Berlin'den yazıyorum. Hamburg'a gittik. Oradaki döneri pek fazla beğenmedim. Berlin dönerini tutmuyor demiş diğer bir dinleyicimiz. Stuttgart'tan Berlin'e maç izlemeye geliyoruz. Yola çıktık geliyoruz diyor. Yarın DFB Kupası finali var. Stuttgart gegen Bayern.
1: München bayağı güzel bir final olacak.
0: Yarın akşam.
1: Berlin karışacak. Sadece maçtan dolayı değil bir de karneval da var.
0: Evet, ondan bahsederiz biraz sonra. Berlin'e gelince bir Berlin döneri yeriz diyor. Umut Timur arkadaşımız hattımızda. Umut İstanbul'dan bizi dinliyor. Umut nasılsın? Orada mısın? Günaydın.
2: Öncelikle ekmeği alıyorsun, tost makinesine koyuyorsun. Tamam mı? Şöyle iki... Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı?
0: Her şey yolunda. Senden ne var ne yok? Umut nasılsın?
2: Çok iyiyim. Ben direkt tarifi yani yorumları okudum biraz. Ben hemen tarifi vermek istiyorum. Yani
0: dönerle aran iyi galiba.
2: Muhteşem çünkü yani döner fabrikamız vardı bundan böyle 20 sene önce falan.
0: Aa.
2: Dönerin içinde doğup büyümüş birisi olarak arkadaşlar tost makinesine koydun mu? Şöyle 30 saniye çıkartıyorsun, atıyorsun güzel şöyle bir knoflook sos diyoruz herhalde Almanya'da. Ben Hollanda'da knoflook sos diyoruz, sarımsaklı sos.
0: Evet.
2: Ama mayonezle. Sürdün abi, ondan sonra biraz da kokteyl değdirme. Kapattın, açtın, güzel etini koyuyorsun, salata bol hepsinden, tamam mı? En son tekrar üstüne şöyle güzel bir knoflook sos, güzel bir kokteyl, ondan sonra birazcık da böyle pul biber, biraz tuz, bir de yanında ayran.
0: Oo, güzel olur. Ama çok sos olmadı mı abi?
2: Bence soslu olsun. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. İstanbul'da biliyorsun burada da çok iyi dönerciler var ama bizim Alman döneri tabii ki çok başka.
0: Evet.
2: Ben bazen komşulara yapıyorum yani bana müziği bıraktırıp burada dükkan açtıracaklar. O kadarını söyleyeyim.
1: Ama Umut burada tarife verirken döneri unuttu herhalde içine koymayı.
0: Döneri söyledi ya.
1: Söyledi mi?
0: Döneri unutmadık
2: yok,
0: değil mi
2: abi? Yok söyledim canım tabii ki. Tost makinesine çıkarttın ekmeği, sosu bandırdın, ekmeği tekrar kapattın, böyle iki tarafa da değecek. Açıyorsun abi, dönerini koydun. Döner de bol olacak, salatası da bol olacak.
0: Oo.
2: Sonra onu en son sosla süsleyeceksin. Ve abi lütfen şu çatalla yemeği bırakalım. Çatalla döner yenmez abi. Sen hamburgeri çatalla yiyor musun? Hayır.
0: Abi
2: alacaksın abi. Abi.
0: Çatalla yeni bilmiyorum. Çatalla döverler abi. Umut nasılsın?
2: Hamburgeri çatalla yiyor musun? Olmuyor.
0: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Çalışmalar nasıl gidiyor İstanbul'da?
2: Valla döner dedin abi, çalışmaları unutturdun bana. Helal olsun. Bugün albüm çıktı abi bu arada.
0: Albüm çıktı bugün sabah. Umut Timur.
2: Aynen abi, bugün albümümüz çıktı, Algı adlı albümümüz. Yani muhteşem bir albüm oldu. 2 sene üzerinde çalıştık. Çok mutluyum, çok gururluyum. Algı şu an tüm dijital platformlarda. Buradan da oradaki dostlarımıza, kardeşlerimize selamlar olsun. Albümü dinlemelerini tavsiye ediyorum.
0: Birazdan bahsedelim o zaman albümden. Single çıkarmıştın çünkü 3 single'im vardı. Kaç şarkı var albümde?
2: Albümde toplam 11 tane şarkı var. 11 tane şarkının 3'ünü zaten çıkartmıştık. Bugün albümün çıkış parçası Bari Benim Olsa ile birlikte 11 tane şarkılık albümü vermiş olduk. Gerçekten üstüne yani her şarkının üzerine çok titiz bir şekilde çalıştık. Yani her bir şarkının farklı bir hikayesi var. O yüzden bu albümü dinlemelerini istiyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Büyüklere de söyleyeyim. Yani çoluk, çocuk, herkes dinleyebilir. Büyüklerimizin de içi rahat olabilir. Hiçbir şekilde kötü bir mesaj içeren, onları farklı düşüncelere sokabilecek şarkılar, sözler yok.
0: Ya son yani zamanlarda gerçekten böyle istiyorum. Küfürlü müzikler, yani onlar çok şey oluyor ya, sıkıntı olabiliyor bazı ailelerde. Değil mi?
2: Yani şöyle yapalım. Ben ona her zaman dikkat ediyorum. O yüzden gönül rahatlıkla herkes dinleyebilir. Yani böyle bazen böyle oturursun arabada ya, baban gelir ya arabanın içerisine, hemen müziği değiştirirsin.
0: Ne dinliyor lan sen burada?
2: Söylenen sözlerden rahatsız olursun ya. Bu öyle bir albüm değil.
0: Umut şöyle yapalım mı o zaman? Bari Benim Olsa dinleyelim mi?
2: Evet.
0: O zaman.
2: Çok dinleyelim. Hatta ben.
0: Evet dinliyorum. Seni.
2: Anonsunu ben yapabilir miyim?
0: Tabii ki. Buyur, mikrofon sende.
2: Güzel Almanya, Metropol FM. Yeni şarkım bari benim olsa. Şu an Metropol FM'de yeni albüm Algı'yla birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizleri.

0: Vallahi süper olmuş. Bari benim olsa. Umut Timur Metropol FM'de sizinleydi. Yeni albümünden çıkış şarkısı Bari Benim Olsa. Umut vallahi süper olmuş. Tebrik ediyorum seni.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vallahi benim de en sevdiğim şarkılardan bir tanesi diyebilirim.
0: Dinleyenlerimizden de çok güzel bir geri dönüş oldu. Hem anlattığın dönerle ilgili hem de şarkınla ilgili. Vallahi dans ettik diyor dinleyicilerimiz. Bravo. Peki.
1: İnşallah döner.
0: Döner aklımızı döner başımıza gelince... aldı gitti.
1: Aynen aynen.
0: Turne var mı peki? Dinleyicimiz onu sormuş bak. Ne zaman konsere ne zaman geliyor diyorlar. Sen Hollandalısın değil geldim. Mi? Hollanda Almanya sınırında yaşıyordun sen.
1: Aynen Hollanda doğma büyüme. Şu an İstanbul'dayım. Burada yaşıyorum.
0: Du kannst aber auch Deutsch sprechen oder?
1: Ich kann sehr gut Deutsch. Pass mal auf was du sagst.
0: Hast du Probleme oder was?
1: Nein, nein, nein, Spaß. bazen hani Hollanda'dan geldiğimi bildikleri için arkadaşlar yine de uyarıyor böyle hani dikkat edin Almanca biliyor diye. Öğrendim yani orada da yaşadım o yüzden öğrendim.
0: Nerede yaşadın Almanya'da?
1: Düsseldorf'ta yaşadım.
0: Düsseldorf'a buradan selamlar. Düsseldorf'ta hemşerilerin de şu an bizi dinliyor.
1: Aynen.
0: Düsseldorf'ta da yayına başladık.
1: Turne ben... hakkında şunu söyleyebilirim. Bu sene daha planlamıyorum. Ama tabii ki ne olur ne olmaz şu an bir şey söyleyemem ama bu sene onlara çok çok şarkılar vereceğim. Yani bu albümle kalmayacak. Albüm sonrası da yeni şarkılar geliyor. Hı-hı. Bu sene bayağı bir ürettik. Onları çıkaracağız. Seneye kesinlikle ama bir turneye geleceğiz. Yani Avrupa turnesini yapacağız. Almanya'daki bütün şehirlere gideceğiz. Hiç merak etmesinler.
0: Bekliyoruz seni. Burada konumuzda olacaksın. Söz verdin.
1: Sözüm söz. Kesinlikle geleceğim ama döner yemeğe götürürsen.
0: Mutlaka.
2: Döner.
0: Karşılığında da dinleyicilerimiz ama bilet alırız ona göre. Tamam mı?
1: Tamam. Kesinlikle. Ben bütün Berlin konserine bütün Metropol ailesine davet ediyorum. Şimdiden söyleyeyim o zaman.
0: Çok büyük bir aileyiz ha. Söyleyeyim ben.
1: İşte
0: amca, tamam, amcanın oğlu, amcanın kızı. Umut
1: tamam, hiç sıkıntı değil abi.
0: Harikasın. Tabii Umut Timur deyince bu 11 şarkılık albümden bahsettik. Ne kadar sürdü bu albüm? Onu söyler misin? Wie lange dauert das? Böyle bir albümü hazırlamak.
1: Yani 2 sene sürdü. Wow. Yani ben aslında en son albümü yaptığımda şey demiştim. Bir daha albüm yapmayacağım. Gerçi hep aynısını diyorum. Yine kendimi albüm yaparken buluyorum. 2 sene sürdü. Gerçekten 2 sene sürdü. Yani böyle ince detayına kadar yani... Her şekilde belki bu da son albüm olabilir yine aynı klişeyi söyleyeceğim ama
0: niye?
1: Ya çünkü neden biliyor musun albüm çıkınca öyle bir yorgunluk çöküyor ki okay. Yani o 2 senenin o yorgunluğu çöküyor ve diyorum ki ya niye böyle bir şey yaptık yani niye bu kadar kendimizi yorduk işte çıkaralım single diyoruz ama ben albüm yapmasını çok seviyorum bence bir hikaye gibi oluyor nasıl bir filmin farklı sahneleri evet. Varsa. Bu albümün de farklı sahneleri var. Yani bu bir hikaye aslında. O yüzden bu hikaye bir şarkıya sığmıyor. O yüzden çok seviyorum aslında yani. Ne kadar yorsa da herhalde yine kendimi
0: sen yeni, bulacağım. Sen yeni şarkılar yapmayı seviyorsun. Biz de senin şarkılarını dinlemeyi seviyoruz. O harika şarkılardan bir tanesi. Şüphesiz Oyna. Onunla noktayı koyalım mı?
1: Oyna Berlin. Oyna Metropol FM. Let's go.
0: Ah yeah. Herkese selamlar. Umut kendine iyi bak. İstanbul'a güzel bir gün diliyoruz.
1: Çok öpüyorum. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Görüşmek üzere. Başarılar.

0: Oyna. Umut Timur Oyna. Yeni albümü de dijital platformlarda 11 şarkıdan oluşan yeni albümü bugün itibariyle sizinle az önce canlı yayınımıza da bağlandı. Umut, teşekkür ettik. Haftanın kapağı ne oldu diyor dinleyicimiz. Az sonra.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com Hilfe für Mitmenschen.
3: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG altınını paraya çevir.
4: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Aracınız sizin için ne kadar değerliyse doğru sigortada o kadar önemlidir. Kaza, hasar, hırsızlık ne olursa olsun yanınızdayız. Kasko ve trafik sigortasında size en uygun fiyatları sunuyoruz. Ayrıca bizimle aracınız tüm Türkiye'de sigortalıdır.
5: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
3: Exchange AG Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
6: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
7: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
6: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Metropol FM'desiniz. Son dakikalarımızda işte haftanın kapağı. Haftayı kapatıyoruz. Bir kapak yapalım haftaya. Hafta bu hafta olanlara. Güzel dileklerimizle süslediğimiz haftanın kapağı Metropol FM'de. Diş size diş, iş size iş. Fonu ayarlayayım bir saniye. İş size iş, diş size diş. Kellere saç, bekara izdivaç. Trafikte sıkışana boş bir şerit, ihtiyacı olana acil nakit. Hakan'a uyku, mutsuza coşku. Telefona şarj, adı çıkana iyi bir imaj. Geldi işte hafta sonu, Allah'ım sen bizi koru. Günlerden mübarek cuma. Hadi bakalım hep beraber haftaya. Hafta sonu bu kez 3 günlük. Çok şükür yaz havasını da gördük. Bugün yer yer olacak 30 derece. Kolama buz versene. Türkiye'de var kupa finali. Kim olacak şampiyon? Kim alacak sapını? Ehliyet çok pahalı ama olacakmış artık ucuz. Far şuleler oldu bu habere acayip uyuz. Loto'da jackpot oldu 120 milyon. Kazanan götürecek parayı abi kamyon kamyon. Bugün başlıyor Berlin'de karnaval. Arabanı başka yere park et, sonra bakarsın böyle mal mal. 70 yaşında olacakmışız emekli. Bu Mert bizi mezarda çalıştırmaya ne kadar hevesli. Haftanın kapağından bu kadar. Hadi bakalım gelsin bomba şarkılar. Herkese kolay, güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Burası Metropol FM. Ben Serdar. Selamlar.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. In Apotheken gibt es schon jetzt nicht nur Medikamente, künftig sollen sie aber noch weitere Leistungen anbieten können. Das sehen Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Wagen vor, die der Bundestag heute beschließen soll.
3: Impfungen, Vorsorge oder die gewohnten Medikamente, auch wenn gerade das Rezept fehlt. Die neuen Möglichkeiten sollen die Versorgung insgesamt breiter aufstellen und gegen das Apothekensterben helfen, gerade auf dem Land. Denn so wenige wie aktuell gab es zuletzt vor 50 Jahren. Künftig sollen Apotheken viel mehr Leistungen anbieten dürfen, von Blutabnahmen über Schnelltests bis zur Früherkennung von Krankheiten. Auch wann sie öffnen wollen, sollen die Apotheken künftig selbst entscheiden dürfen, je nach Bedarf. Das ist bisher wesentlich strenger geregelt. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
2: Angesichts der anhaltenden Krisenstimmung hält sich die Verbraucherstimmung in Deutschland auch im Mai nicht entscheidend auf. Die Einkommenserwartungen, die sich mit Beginn des Iran-Kriegs deutlich eingetrübt hatten, fallen aktuell aber etwas positiver aus als noch im April. Das geht aus der aktuellen Konsumklimastudie der Institute GfK und NIM hervor. Die Anschaffungsneigung bleibe aber weiter verhalten, denn die Mehrheit der Verbraucher rechnet mit weiter steigenden Preisen. Bei einem Cyberangriff auf einen externen Dienstleister deutscher Kliniken sind Daten zehntausender Patienten gestohlen worden. Allein die Uniklinik Köln meldet rund 30.000 Betroffene.
4: In Baden-Württemberg wurden Daten von mehr als 72.000 Patientinnen und Patienten der Unikliniken Freiburg, Ulm, Heidelberg und Tübingen erbeutet. Gestohlen wurden zum Beispiel Namen, Geburtsdaten und Adressen, zum Teil auch Rechnungsdaten mit Hinweisen auf Diagnosen und Behandlungen. Die Kliniken betonen, die Patientenversorgung war zu keinem Zeitpunkt betroffen. Die Kölner Uniklinik will alle Betroffenen in Kürze über den Vorfall informieren, heißt es. Wer kein Schreiben bekommt, ist nicht betroffen. Ob andere Kliniken nachziehen, ist unklar. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
2: Nach 12 Ziehungen ohne Sieger in der Gewinnklasse 1 geht es im Eurojackpot heute um 120 Millionen Euro. Das ist die gesetzliche Obergrenze für die europäische Lotterie mit 19 Teilnehmerländern. Sollte der Jackpot auch bei der 13. Ziehung heute Abend in Helsinki nicht geknackt werden, fließt er in die Gewinnklasse 2.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı için mutlak kararı verdi. Şimdi senden bu kararı ve detaylarını alalım.
6: Evet Taner, mutlak butlan kararı çıktı. Dolayısıyla bu karara göre şu anki yönetim, Özgür Özel ve yönetimi görevden alındı. Bu karara göre Kılıçdaroğlu ve eski yönetim göreve iade edilecek yine bu karara göre. Ancak Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamalar var. Kesinlikle genel merkezi terk etmeyeceklerini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini telefonla aramış olduğunu, henüz açmadığını, ancak uzlaşmak içinse bu arama kendisiyle uzlaşmayacağını da söylüyor. Bütün geceyi genel merkezde geçirdi kadro, CHP kadrosu ve herkesi mücadeleye, direnişe, meydanlara davet ediyorum dedi Özgür Özel. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da gelen bir açıklama vardı ki Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada öncelikle hayırlı olsun mesajını verdi. Bunun ardından da hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz diye bir açıklama yaptı.
5: Şimdi bu açıklamalara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Neler diyor Yavaş?
6: Evet, burada amacın Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi içinde tartışmaların içine çekmek, birlik duygusunu zedelemek ve Türkiye'nin ana muhalefetini etkisiz hale getirmek olduğunu söylüyor Mansur Yavaş ve anayasanın 79. maddesi açıktır diyor. Seçimlerin yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisindedir diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda yine herkesi sükunete davet etti.
5: Bir diğer değerlendirme ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli'nin açıklamasında neler var?
6: Taner, Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu iklimde toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek elzemdir dedi. Şunu söylüyor netice itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi Devlet Bahçeli.
5: Evet, diğer konulara geçelim. Hatay'da ise şiddetli yağış ve heyelan can kaybına yol açmıştı. Bununla ilgili gelişmeler var, senden alalım.
6: Evet Taner, dün de konuşmuştuk bu konuyu. Hatay'da vatandaşların afet çilesi bitmiyor diyebiliriz. Sağanak yağış bu kez baskına dönüştü. Defne, Antakya ve Samandağ'da kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Bazı köy evleri yıkıldı. Bunların altında kalan vatandaşlardan bir kısmı kurtarıldı ama toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.
5: Güçlü futbol ve basketbolda iki önemli karşılaşma var bugün. Bunlara bakalım şimdi.
6: Taner, spor açısından önemli bir gece. Zira Türkiye Kupası final maçında senin de ifade ettiğin gibi Trabzonspor Konyaspor'u bu akşam saat 19.45'te ağırlayacak. Ağırlayacak diyorum ama bu karşılaşma Antalya'nın sahasında oynanacak ve önemli gece demiştim. Bir diğer maçsa Fenerbahçe Olympiakos'la karşılaşıyor. Final Four'da maçına çıkıyor. Bu akşam bu karşılaşma saat 17'de başlayacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM hava durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 16 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 22 derece arasında seyredecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka yanınızda bulunsun. Dışarı çıkarken rahat etmenizi sağlar. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 6 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 85 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 10 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için.

0: kucaklaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
1: Pflegehilfsmittel box gelmiş.
2: Eylem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
3: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Eylem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Eylem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. Eylem Berlin.de

0: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde Knüphausenweg 2, Buko.
1: Kahvaltı hazır mı?
2: O ne ki?
3: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
1: Eminim çayı da çok güzeldir.
3: Nasıl?
1: Şahane.
4: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
0: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
5: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Flege Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
5: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
6: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
7: Altın al evladım.
6: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
7: Bak beni dinle, altın al.
8: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
9: İsmail kim kız?
8: 27 yıllık diş doktoru. Ya implant?
9: İsmail.
8: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
10: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
11: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
12: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Kültürler Karnavalı Uzun Pfingsten hafta sonu başlıyor. Büyük Geçit pazar günü Friedrichshain'de yapılacak. Geçit töreni saat 13.30'da Frankfurt'a Allee çevresinden başlayacak. Etkinlik nedeniyle geniş yol kapatmaları ve park yasakları da var. Sokak Festivali bugün başlıyor. Pazartesi akşamına kadar sürecek. Kreuzberg'de Blücherplatz çevresinde düzenlenecek. Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet ve ilçe meclisi seçimleri için 30 parti başvuru yaptı. Eyalet Seçim Dairesi'ne göre bu sayı 5 yıl önceki seçime göre 9 daha az. Berlin'in olimpiyat başvuru konsepti resmen kabul edildi. Eyalet parlamentosunda SPD ve CDU'lu çoğunluk plana onay verdi. Konsepte göre yarışmaların büyük bölümü Berlin'de yapılacak. Plan yaklaşık 6,5 milyar euro harcama, 420 milyon euro gelir öngörüyor. Berlin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı birlikte kutlanacak. Açık hava etkinliği 24 Mayıs Pazar günü saat 12 ile 17 arasında Berlin Başkonsolosluğu'nda yapılacak. Programda çocuklar ve gençler için aktiviteler, atölyeler, konserler ve çeşitli standlar yer alacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Pfingsten uzun hafta sonu başlıyor. Almanya'da otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. ADAC'ye göre en büyük sıkışıklık bugün saat 19'a kadar, yarın ise sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar yaşanabilir. Almanya'da uçuş vergisi Temmuz ayından itibaren düşürülecek. Bundestag'ın aldığı karara göre vergi uçuş mesafesine bağlı olarak bilet başına yaklaşık 11 euroya kadar azalacak. Hükümet böylece havayolu şirketlerinin Avrupa'daki rekabet dezavantajını azaltmak istiyor. Öte yandan Almanya'da ehliyeti daha ucuz hale getirmek için reform başlatıldı. Teori dersleri online yapılabilecek, sınav sorusu da azaltıldı. Gece ve otoban sürüşlerinde sabit 12 ders şartı kaldırılacak. Türkiye'de ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Kararla beraber Genel Başkan Özgür Özel ve parti organlarının tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının göreve iadesine hükmedildi. Özgür Özel karara karşı ilk itirazı Yargıtay'a yaptıklarını açıkladı. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na da başvurulacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: 20 yıldır sizin desteklerinizle iyiliği dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Siz de 80 Euro'dan başlayan fiyatlarla kurban bağışınızı yapın, iyiliğin yayılmasına vesile olun. Şimdi vefa zamanı. Vefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu.
1: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
2: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
3: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse Köşesi, Kreuzberg. Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Badstrasse 19 Wedding.
4: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
5: Ne oldu yeğen?
6: Sorma be dayı. Bu borç batağından posta kutumu açmaya korkuyorum. Evde huzur kalmadı dayı.
5: Bak yeğen, borcun varsa evde huzurun olmaz. Huzurlu olmak istiyorsan borcundan kurtulacaksın.
7: Borçsuz bir gelecek için bizimle irtibata geçin. Borcumvar.de. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
8: Berlin!
9: Osman, Osman!
8: Dürüm nerede yenir?
9: Dürümcü Osman!
8: Ciğer dürüm,
9: hey!
8: Nohut dürüm,
9: hey!
8: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
9: Osman, Osman!
8: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
9: Dürümcü Osman!
8: Berlin'de iki yerde.
10: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Cottbus Straße 3, telefon 6107 4044.
11: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müller Straße 10, Netto'nun önünde.
12: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde, Kreuzberg'te. 0176 22 09 29 02.
13: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmetçiko'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben Nici Hakan. Günlerden Cuma, hafta sonu Felengarası Wochenende olacak ve... Alkışlar tabii ki. Wochenende'nin V'sini duyar duymaz otomatikmen devreye giriyor. Bugünkü iki saatlik programımızda sizlere Güldür Güldür'ün biletlerini armağan edeceğim. Kazandıracağım. Güzel bir yarışma olacak. Hangi şehir için onu da önümüzdeki dakikalarda bildireceğim. Güldür Güldür'ün şu anda iki tane gösterisi daha kaldı. Avrupa'da hangi şehirde, hangi Almanya'nın hangi şehirlerinde biraz sonra sizlere açıklayacağım. Şimdi Sefo'yla bir giriş yapıyoruz. Duygusal bir parçayla ilerliyoruz. Yine sizi severdim diyor. Rengarenktesiniz. Metropol FM'de.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
2: Divan Bildungs Akademi.
3: Almanca kursları ve Taoyong Security ve çok daha fazla meslek seni bekliyor.
2: Bildungsgutscheinler ücretsiz.
3: Ayrıca Pflege'de ehliyet, Pflege, Buchhaltung veya Büro Management kurslarında tablet bizden hediye.
2: Divan Bildungs Akademi. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
0: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.
5: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyan Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyan Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
6: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenzallee 22 Neukölln ve Nonnendamm Allee 96 Spandau.
7: Yine borç mektupları mı?
8: Abi bunu aldım. Yeter artık.
7: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
9: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
10: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Kottbusser Straße 3, telefon 610744.
11: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik.

0: Ulanstraße 28, Kudamm.
1: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: gibi değil.
1: Geliyor.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
1: Ya şu intromla ne kadar güzel olmuş. Ezgi'ye teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şu introyu beni burada presents yapıyor ya. DJ Hakan falan filan böyle acayip havalara giriyorum. Ya. Kendimi bir şey zannediyorum. Zo, şimdi gerilere gidiyoruz, eskilere gidiyoruz. Ebru Yaşar, seni anam benim için doğurmuş diyor. Şimdi bana soracak olursanız, seni anam benim için doğurmuş ama sadece yemek yemek için. Ebru Yaşar'la iki günlük bir hikayem var arkadaşlar Berlin'de zamanında. Kendi konserini yaptığım zaman nereye gitsem Hakan şurada yemek yiyelim. Nereye gitsem şurada ama bir yiyor doymak bilmiyordu. Fiziği de gayet yerinde. Ebru dedim nasıl oluyor bu? Vallahi neysem aslında hiçbiri yaramıyor Hakan dedi. Evet benim cüzdanıma da yaramamıştı. O, bakın şimdi şaka falan yapmıyorum. Bu kadar yiyen ben kadın erkek hiç bir şey diyorum artık. Görmedim. Nasıl yiyor yani? Wahnsinn. Afiyet bal şeker olsun. Şimdi onun şekeri dedim bakın. Şimdi onu Ebru Yaşar yapan şarkısıyla yolumuza devam ediyoruz, ilerliyoruz. Seni anam benim için doğurmuş diyor. Metropol FM'desiniz. Program adı neydi ya? Ha, Rengarenk.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de Kültürler Karnavalı Uzun Pfingsten hafta sonu başlıyor. Büyük Geçit pazar günü Friedrichshain'de yapılacak. Geçit töreni saat 13.30'da Frankfurt'a Allee çevresinden başlayacak. Etkinlik nedeniyle geniş yol kapatmaları ve park yasakları da var. Sokak Festivali bugün başlıyor. Pazartesi akşamına kadar sürecek. Kreuzberg'de Blücher Platz çevresinde düzenlenecek. Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet ve ilçe meclisi seçimleri için 30 parti başvuru yaptı. Eyalet seçim dairesine göre bu sayı 5 yıl önceki seçime göre 9 daha az. Berlin'in olimpiyat başvuru konsepti resmen kabul edildi. Eyalet parlamentosunda SPD ve CDU'lu çoğunluk plana onay verdi. Konsepte göre yarışmaların büyük bölümü Berlin'de yapılacak. Plan yaklaşık 6,5 milyar euro harcama, 420 milyon euro gelir öngörüyor. Berlin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı birlikte kutlanacak. Açık hava etkinliği 24 Mayıs Pazar günü saat 12 ile 17 arasında Berlin Başkonsolosluğu'nda yapılacak. Programda çocuklar ve gençler için aktiviteler, atölyeler, konserler ve çeşitli standlar yer alacak.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Pfingsten uzun hafta sonu başlıyor. Almanya'da otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. ADAC'ye göre en büyük sıkışıklık bugün saat 19'a kadar, yarın ise sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar yaşanabilir. Almanya'da uçuş vergisi Temmuz ayından itibaren düşürülecek. Bundestag'ın aldığı karara göre vergi uçuş mesafesine bağlı olarak bilet başına yaklaşık 11 euroya kadar azalacak. Hükümet böylece havayolu şirketlerinin Avrupa'daki rekabet dezavantajını azaltmak istiyor. Öte yandan Almanya'da ehliyeti daha ucuz hale getirmek için reform başlatıldı. Teori dersleri online yapılabilecek, sınav sorusu da azaltıldı. Gece ve otoban sürüşlerinde sabit 12 ders şartı kaldırılacak. Türkiye'de ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Kararla beraber Genel Başkan Özgür Özel ve parti organlarının tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının göreve iadesine hükmedildi. Özgür Özel karara karşı ilk itirazı Yargıtay'a yaptıklarını açıkladı. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na da başvurulacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

Sizler için yani her seferinde diyorum biliyorsunuz oturmak mümkün değil. Bu şarkıyı dinleyeceksiniz. Sesini yükselteceksiniz. Hakan bir daha çal, bir daha çal. Bu kadar da iddialıyım arkadaşlar. Fazla konuşmayayım. Hangi şarkıdan bahsediyorum? Başlıyoruz. 4, 3, 2, 1 ve start.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
5: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
6: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
7: Berlin!
8: Osman! Osman!
7: Dürüm nerede yenir?
8: Dürümcü Osman!
7: Ciğer dürüm,
8: hey!
7: Nohut dürüm,
8: hey!
7: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
8: Osman! Osman!
7: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
8: Dürümcü Osman!
7: Berlin'de iki yerde.
9: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
10: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
11: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. kanzleischeira.de.
12: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
13: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
14: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
13: Eminim çayı da çok güzeldir.
14: Nasıl?
13: Şahane.
15: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
16: Metropol FM'de rengarenk tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada bakayım kimler, neler, neler, maydanozlu köfteler.
17: DJ Hakan'la rengarenk başlamış. Anno, gadasını aldım. Hoş geldin.
16: Hoş bulduk. Sefalar getirdin sen de. Sen de olma. Sen zaten ilk önce bu mesaj gelmeden ben program başlamadım biliyorsun. Ne zaman ki bu mesaj geldi programa giriş yaptık. Sen de olmasan vay halimize. Evet ve bu arada aldığım mesajlar var. Hani Hakan Güldür Güldür'ün biletleri. Evet Güldür Güldür'ün biletleri önümüzdeki saat içerisinde dağıtacağım sizlere. İki şehir için. Berlin ve Mannheim için. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen'le biletleri paylaştırmıştık. Giden dinleyicilerimiz de çok memnun kaldılar. Orada da o dinleyicilerimizle tanışma fırsatı buldum. Her şey güllük gülistanlıktı. Ben büyük bir keyif aldım. Aynı keyfi şimdi Mannheim ve Berlin'de de alacağız. Dediğim gibi biletler biraz sonra. Daha doğrusu önümüzdeki saat içerisinde. Şimdi Enme Orkestrası ile Funda Arar. Beraber oturmuşlar. Ne yapalım, ne yapalım? Gel güzel bir parça yapalım demişler. Olan bir parçayı çok farklı bir tarza, farklı bir yorumla bizlere sunuyorlar. Parçamızın adı Hafıza. Rengarenktesiniz. Keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Onur ve NB Orkestrası seslendirdi bu güzel parçamızı. Evet, bu güzel parçadan sonra şimdi... Selam, iyi yayınlar kardeşim Barış Überci. Evet, sana da merhabalar. Sana da iyi sürüşler Barış arkadaşım. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba.
0: Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler?
0: Bizler de çok iyiyiz. Aramışsınız, hayrola?
1: Ben yalnız özel bir şey konuşmak için aradım.
0: Özel.
1: Siz beni canlı yayına mı bağladınız?
0: Evet, bizim gizli saklımız yok böyle. Böyle. Salça yere gitsin.
1: O kadar da değil yani.
0: Ne kadar peki? Kırmızı çizginiz nerededir sizin?
1: Yani bileyim. Yani böyle şey olabilirdi. Tamam, okey, Hodri Meydan diyorsan. Ben de öyle konuşayım.
0: Eyvah,
1: ben o zaman...
0: Bir dakika, ben her an... Ben tetikliyim. Söyle
1: bombayı
0: bakayım.
1: Bombayı patlatabilirim.
0: Hadi bakalım, dinliyorum seni.
1: Ben şey için aradım. Genelde konuşmayı seviyorum.
0: Evet.
1: Spikerlik için aradım. Sormak için aradım.
0: Çok güzel. Evet. Ama şimdi benim kadar... Boş konuşmuyorsan o zaman tamamdır. Yani radyoda radyoda bir boş konuşan yeter. Fazla zaten. Tamam mı? İsim neydi? Nereden arıyorsun bizi?
1: Ben Berlin'den.
0: Berlin'den arıyorsun. Ha. Tamam. Burası da zaten Metropol FM Job Center.
1: Job Center.
0: Bir dakika. Şimdi ne gibi marifetlerin? Onu söyleyelim. Hadi bakalım.
1: Ya bir insan kendini nasıl tanıtabilir, ne bileyim.
0: Şimdi şöyle bir şey yapacağım, bir saniye.
1: Konuşmayı seviyorum bu kadar yani.
0: Konuşmayı o kadar çok seven var ki ama mikrofonu karşısına gelince diye kalıyorlar böyle.
1: Ben de. Ben genelde uzun zaman tanıtımlarda çalıştığım için yani sürekli beni susturamıyorlar gibi
0: tamam,
1: bir durum
0: var. Hattımızda yani. Kalıyorsun. Seni biraz sonra, sana şimdi bir görev vereceğim ve seni biraz sonra... Yayını alacağım ve bir sunum yapacaksın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Okey, hattımızda kalıyorsun. Evet arkadaşlar. Hey Can Doruk'ta isim neydi?
1: Neslihan.
0: Neslihan Hanım'ı bugün şimdi staj olarak ilk önce alıyoruz. Sonra imtihana tabi tutuyoruz. Ya işte alacağız.
1: Çin işkencesi bunun yanında hiçbir şey.
0: Ya işi alacağız. Ya işi alacağız ya da... kovacağız. Az sonra bekleyin.

Evet, heyecan Doruk'ta ve biraz sonra beni spontane arayan Neslihan arkadaşımızı burada işe alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Tam çeyrek geçe kendisini imtihana tabi tutacağız. Böylesini ilk defa yaşıyorum. Sizler de mutlaka. Ve bunun notunu, daha doğrusu bunun, çok ayıp oldu. Bunun ne demek ya? Neslihan Hanım'ın notunu siz vereceksiniz. İyi miydi, kötü müydü? İyiyse patrona danışacağım. Patron diyeceğim, bak böyle böyle bir cevher var elimizde diyeceğim. Ne diyorsun diyeceğim. Eğer negatif alırsam hiç yüzüne bakmadan kapatacağım. Böyle de bir gerizekalıyım, kusura bakmayın. Şimdi Ece Seçkin'in ve Mustafa Sandal'ın Ay'a Benzer adı şarkısıyla ilerliyoruz. En güzel şarkımızdan bir tanesi. Rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Der Bundestag berät heute über die Apothekenreform und will diese auch später beschließen. Im Kern geht es darum, dass Apotheken ihren Kunden künftig noch mehr Leistungen anbieten können.
2: Schutzimpfungen zum Beispiel gegen Grippe, Viren, Schnelltests, rezeptpflichtige Medikamente notfalls auch mal ohne Rezept und auch Vorbeugung und Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das und noch mehr soll es künftig alles auch in Apotheken geben. Das Ziel, das Netz der Apotheken sichern, vor allem auf dem Land. Denn das Apothekensterben geht immer weiter. Im März gab es so wenige wie zuletzt vor fast 50 Jahren. Was die Betroffenen gut finden, kritisiert die Kassenärztliche Bundesvereinigung aber als riskant. Thomas Thonfeld, Berlin.
1: Familien mit kleinen Kindern sollen das Kindergeld künftig automatisch bekommen. Auch mit diesem Gesetzentwurf befasst sich heute der Bundestag. Der Ansatz sei mehr Zeit fürs Baby statt für lästige Bürokratie, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Das neue Verfahren ohne Antrag soll ab dem kommenden Jahr in zwei Schritten greifen. In einer ersten Stufe sollen alle Eltern das Kindergeld automatisch bekommen, die bereits ein älteres Kind haben. Später könnten dann auch die Eltern auf den Antrag verzichten, die ihr erstes Kind bekommen. Flüge aus Deutschland sollen ab Juli billiger werden. Der Bundestag hatte gestern die Ticketsteuer gesenkt. Doch den Airlines reicht das nicht. Der Luftverkehrsverband und die Fluggesellschaften fordern weitere Entlastungen.
3: Ein Tropfen auf den heißen Stein, nennt der Chef von Eurowings die Absenkung der Ticketsteuer und stellt klar, der Druck auf die Kosten bleibe. Die Flugtickets würden nicht wirklich billiger. Unterm Strich um rund 2,50 Euro pro Ticket rechnet der Branchenverband vor und verlangt, die Steuer müsse für einen gewissen Zeitraum komplett ausgesetzt werden. Und auch der Boss des Billigfliegers Ryanair ist sauer. Er sagt, der deutsche Flugverkehrsmarkt sei kaputt. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Eine deutliche Mehrheit der Bürger hierzulande sieht China und nicht die USA als die künftig führende Weltmacht. 62% nennen im ZDF-Politbarometer China, 22% die Vereinigten Staaten in dieser Position. Vor gut 3 Jahren lagen die Werte noch deutlich dichter beieinander. Europa und Russland spielen für die meisten keine wesentliche Rolle. Nur 7% sehen Europa weltweit in der Führungsrolle. Für Russland sagen das nur 2%.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan kararı sonrası yol haritası tartışılıyor. Özgür Özel ve ekibi açısından yeni parti kurma seçeneği şimdilik gündemde değil, ilk hedefin olağanüstü kurultay sürecini başlatmak olduğu belirtiliyor. CHP tüzüğüne göre genel başkan, parti meclisi kararıyla ya da delegelerin 1/5'inin noter onaylı imzasıyla kurultay çağrısı yapabiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise şu anda kurultaydan çok partiyi yönetme eğilimi öne çıkıyor. CHP tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a başvurdu. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılması da bekleniyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan kurultayı için mutlak mutlan kararı verdi. Kararla birlikte Genel Başkan Özgür Özel ve parti organlarının tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının göreve iadesine hükmedildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı ile ilgili sükunet çağrısı yaptı. Yavaş, sürecin birlik ve beraberlik içinde aşılması gerektiğini söyledi. Kararın CHP'yi iç tartışmalara çekmeyi ve ana muhalefeti etkisizleştirmeyi amaçladığını savundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, kararı tanımıyoruz şeklindeki çıkışların sonuç vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirten Bahçeli, CHP'nin geleceği için sağduyu ve uzlaşma çağrısı yaptı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. Kocaeli Dil Ovası'nda 7 kişinin öldüğü kozmetik dolum tesisi yangınına ilişkin davada ara karar verildi. Mahkeme biri ev hapsi olmak üzere 3 kişinin tahliyesine, 5 sanığın ise tutukluluğunun devamına hükmetti. Dava süreci devam ediyor. Hatay'da şiddetli yağış ve heyelan can kaybına yol açtı. Kentte 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı. Antakya'da aşırı yağışla beraber meydana gelen heyelanda bir ev çöktü. Zira Türkiye Kupası'nda final heyecanı var. Trabzonspor bugün Antalya'da Konyaspor'la karşılaşıyor. Antalya stadında oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Avrupa Basketbol Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda yarı finalde bugün saat 17'de Olympiakos'la karşılaşıyor. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Biz yaştan dolayı kaldık. 7,5 milyonluk kardeş. Hayır.

0: Evet, mega sarımız Tarkan'ımızdan dinledik bu şarkıyı. Biraz sonra çok özel bir an olacak. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: 20 yıldır sizin desteklerinizle iyiliği dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Siz de 80 Euro'dan başlayan fiyatlarla kurban bağışınızı yapın, iyiliğin yayılmasına vesile olun. Şimdi vefa zamanı. Vefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu.
2: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
3: Eylem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
4: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Eylem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Eylem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. Eylemberlin.de.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
6: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AZ-Tendi Berlin'de. AZ-Tendi Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
7: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
8: İmplant yaptıracağım ama kime?
9: İsmail.
8: İmplant için en doğru seçim.
10: İsmail kim kız?
8: 27 yıllık diş doktoru.
10: Ya implant?
9: İsmail.
8: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
11: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
9: İsmail.
12: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmaktayız.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Metropol FM'desin. Alo, alo sesim. Alo, alo. Bu ne ya? Arkadaş kısın şunu. Ha şunu. Görgüsüler gibi sonuna kadar açıyorsun şunu müziğin sesini. Allah Allah. Metropol FM'desiniz. Rengarenk programındasınız. Ve beni ben biraz önce radyolarını açanlar belki bilir. Radyolarını şimdi açanlar. Biraz önce bir dinleyicim aradı beni. Evet, bir dinleyicim aradı ve bir isteği var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Merhabalar, ben Neslihan.
3: Neslihan, Neslihan Hanım. Neredesiniz? Nereden arıyorsunuz bizi?
4: Ben sizi Berlin'den arıyorum.
3: Berlin'den arıyorsunuz. Şimdi bizi aramanızın sebebi nedir?
4: Ben sizi özel bir şey için aramıştım.
3: Söyleyin bakayım. Niye böyle şey gibi konuşuyorsunuz? Böyle... Nasıl diyeyim?
4: Ne gibi?
3: Nasıl diyeyim? Biraz önce konuştuğumuzda gayet normal konuşuyordunuz. Şimdi birazcık daha böyle farklı konuşmaya başladınız. Yani tonlamanız, vurgulamalarınız hepsi değişti. Daha işe alındı. Hadi
4: evet değişti. Neden olabilir? Çünkü sen bana heyecan yaptırdın. Şu an beni ne bekliyor bilmiyorum.
3: Şimdi evet, Neslihan bizi aradı ve dedi ki... Neslihan ne dedin sen bize?
4: Ben ne dedim? Ben yani spikerlik yapmak için, konuşmak için, sormak için aradım dedim. Konuşmayı seviyorum dedim.
3: Hı-hı. Artık ama şey dedim, var burada.
4: Arkadaşlarım bir sus Nesli ya, yeter artık ya diyorlar. Dedim beni susturamayacaklar, bir yere girmem lazım.
3: Yani şu anda ben de fark ettim, ben de pek susturamıyorum. Neslihan yalnız şöyle bir şey var.
4: Bakın yüzüme kapattım.
3: Bak hala konuşuyor. Neslihan bak böyle bir şöyle bir konu var yalnız. Şimdi ben konuşmayı çok seviyorum dedin. Ben
4: evet.
3: Uzun uzun konuşurum dedin. Ama birçok insan boş boş konuşuyor. Şimdi radyoda boş boş konuşan bir ben varım zaten. Şimdi radyoda boş boş konuşan iki kişi olmaz.
4: Tamam, ben seni boş konuştuğun yerleri doldurmak için sordum zaten.
3: Bak sen hele. Bak wow.
4: Ya.
3: Wow yani... yok mu arkadaşlar burada? Şimdi... ben seni bir imtihana tabi tutacağım. Bir sınava tabi tutacağım. Burada
4: tamam.
3: Bu sınavı geçersen seni patronumuza yönlendireceğim.
4: Tamam.
3: Tamam mı? Ama şöyle bir şey var. Burada dinleyicilerimize rica ediyorum. Neslihan'ı radyoya sunucu olarak alalım mı, almayalım mı? Arkadaşlar bunun notunu siz vereceksiniz.
4: Yani ama bundan önce küçük böyle alt yazı geçmem lazım. Ben pastacıyım. Artık bana evet diyenleri böyle küçük pasta geşenkleri falan diye böyle bir minik alt yazı da geçebilirim yani. Kimse duymadan ya da herkes duyarken falan.
3: Ha, rüşvet de var.
4: Rüşvet de var. Biliyorsun yani rüşvetsiz hiçbir şey olmuyor.
3: Neslihan sana bir şey diyeceğim. Merhabalar Hakan, Neslihan Hanım'ı mutlaka işe almalısınız. Daha, arkadaşlar daha imtihana tabi tutmadık. Bir saniye bekleyin, birisi yoh yazmış. Y-O-H'yla birisi de Neslihan'ı mutlaka yok işe almalı. Bir dakika, heyecan yapma şimdi. Neslihan'ı mutlaka işe almalı. Arkadaşlar daha Neslihan'ı imtihana tabi tutmadan, sınava tabi tutmadan notlar geliyor.
4: Demek ki işte yani demek ki meyve veren ağaç taşlanıyor dedikleri.
3: Tamam bir dakika, ne ağacısın? Meyve veren ağaç mı? Çam ağacı mı? Weihnachtsbaum musun? Onu da göreceğiz. Şimdi başlıyoruz, okey mi?
4: Tamam.
3: Sen şu anda ben şu anda zor bir dinleyici rolüne gireceğim. Sen de beni hoş tutmaya çalışacaksın, okey mi?
4: Tamam. Okay.
3: Şimdi ben sinirli bir dinleyiciyim ve diyorum ki niye hiç uzun hava çalmıyorsunuz? Sen beni kırmadan ama komik bir şekilde ikna et. Hadi bakalım.
4: Komik bir şekilde mi?
3: Uzun olmasın ama Netflix dizisi gibi. Kısa olacak.
4: Niçin uzun hava çalmıyoruz? Çünkü uzun havalar çok uzun oluyor ve diğer şarkılara yer kalmıyor.
3: Bak bunu ben beğendim. Ve senden gelebileceğini hiç tahmin etmedim. Ben aslında pek ön yargılı da değilim. Yani bana soracak olsam bu soruda artı aldın. Almancan nasıl? Yani.
4: Almancam şöyle söyleyeyim, Almanca bilmediğimi anlamıyorlar.
3: Hayır değil mi? Aksi o. Yani evet. Ben sana şimdi Rindfleisch Etiketten Überwachungsaufgaben Übertragungsgesetz dersen bunu tekrarlayabilme ihtimalin ne kadar? Şey, ne kadardır?
4: Ne kadardır? Yani... Yok. Beynimin kaydettiği kadardır yani. Ne kadarını kaydedebiliyorsam o
3: tamam,
4: kadardır.
3: Tamam, şimdi beynini göremediğimiz için...
4: Bir yerden okursam problem değil. Bana paragrafları saydırmayacaksın herhalde.
3: Tamam, şimdi bunu söyleyecek misin, söylemeyecek? Söyleyebilecek misin, söyleyemeyecek misin? Bana onu söyle.
4: Tamam, sen baştan al, ben arkasından söyleyeceğim.
3: Rindfleisch Etiketten Überwachungsaufgaben Übertragungsgesetz.
4: Rindfleisch Etiketten Überwachungs...
3: Tamam. Kaldık sınıfta burada. Burada sınıfta kaldık. Başka bir soruya geçeceğim. Başka bir şey soruya geçeceğim. Federal İstatistik Dairesi. Almanca ne demek?
4: Federal İstatistik Dairesi. Bilmiyorum.
3: Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Şimdi ben de bilmiyorum aslında. Ama biraz önce dedim, radyoda bir bilmeyenden fazlası fazla oluyor, tamam mı?
4: Ama şimdi biz bu radyoda ben yayın yaparken Federal İstatistik Dairesi dahil olacak mı buraya? Hayır. Gerek yok yani. Beni niye bunlarla imtihan yapıyorsun şu an, onu anlamadım.
3: Bak birisi ne diyor? Enerjisi tutmuyor Hakan diyor.
4: My God, beni nereden tanıyor acaba?
3: Bir diğer dinleyici bir
4: şey. Ben de akrep aurası var. Bir de o var ekstra yani. Akrep.
3: Şimdi
4: ben.
3: Neslihan, sana burada.
4: Biz her zaman kuyruğu dik tutuyoruz.
3: Neslihan, yani. Sana burada şimdi koca aramıyoruz. Burada. sen işe
4: ben
3: girmek.
4: Hiç aramıyorum zaten.
3: Ya bir sus Allah'ın seversen. Burada sen işe girmeye çalışıyorsun ve ben seni sınava tabi tutuyorum. Ve dinleyicilerimizden gelen bu mesajları okuyorum sana. Peki Hakan, sana soralım, neden hiç Urfa türküleri çalmıyorsun diyor mesela birisi. Şimdi ben buna nasıl bir cevap veririm? Sen buna nasıl bir cevap verirsin? Söyle bakayım.
4: Ya ben buna harbiden nasıl cevap veririm biliyor musun? Urfa türkülerini gerçekten o kadar çok çalmaya gerek yok. Çünkü o kadar çok etrafımızda Urfalı var ki.
3: Aa, bir dakika.
4: Berlin mi Urfa mı bilmiyorum.
3: Olmadı. Sen direkt sınıfta yani... kaldın. Yok. Bu olmadı. Bu olmadı. Sen direkt sınıfta kaldın. Bizi de aradığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bakıyorsun. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi... Esmer'in biçimi çalacağım sizlere. Das war aber ein bisschen hart von mir, ne? Aber so sage ich das leider. Onun için Esmer'in biçimle ilerliyoruz.

Evet, Metropol FM'desiniz ve arkadaşlar ne geldi? O kadar çok mesajlar geldi ki Neslihan Hanım için. Ama işte enerjisi tutmuyor Hakan. Arkadaşları arasında muhabbeti belki daha iyi olabilir falan filan dedi. Böyle bir konuya değindik. Neslihan Hanım için bir kişi bile pozitif bir şey söylemeli. Bunlar sizin düşünceleriniz tabii ki. Neslihan Hanım'la da offline olarak konuştum kendisiyle. Neyin daha iyi olup olmayacağını kendisiyle tartıştık. Evet, ve şimdi bu maceranın ardından daha doğrusu Zeynep Bastık ile ilerliyoruz. Hangi şarkı geliyor? Misafir diyor. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: İş size iş, diş size diş. Kellere saç, bekara izdivaç. Trafikte sıkışana boş bir şerit, ihtiyacı olana acil nakit. Hakan'a uyku, mutsuza coşku. Geldi işte hafta sonu, Allah'ım sen bizi koru. Günlerden mübarek cuma, hadi bakalım hep beraber haftaya. Hafta sonu bu kez 3 günlük, çok şükür yaz havasını da gördük. Türkiye'de var kupa finali, kim olacak şampiyon, kim alacak sapını? Ehliyet çok pahalı ama olacakmış artık ucuz. Far şuleler oldu bu habere acayip uyuz. Loto'da jackpot oldu 120 milyon. Kazanan götürecek parayı abi kamyon kamyon. 70 yaşında olacakmışız emekli. Bu Mert bizi mezarda çalıştırmaya ne kadar hevesli. Haftanın kapağından bu kadar. Hadi bakalım gelsin bomba şarkılar.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Rengarenk programında Aşkın Nur Yengen sizlerle birlikteydi. Hiç ummazdım dedi. Evet, zamanımızda hayaller kuruyorduk. Tabii varlığımızdan bile haberi yoktu. O başka.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG, altınını paraya çevir.
3: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
2: Exchange AG. Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
5: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fıratakçay.de.
6: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
7: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
6: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
8: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 700

0: Ve rengarenkte beklenen an geldi arkadaşlar. Mannheim'de Güldür Güldür için elimde biletler var. Beni arayabilirsiniz. Var mı arayan? Oo. Gayet iyi gidiyoruz. Ve burada tabii ki bileti kazanabilmeniz için bir şey yapacaksınız. Ben size bir soru soracağım. Ama çok hızlı cevap vereceksiniz. Bu sorunun doğru cevabını alırsam bu iki bilet sizin olacak. Anlaştık mı? Bir soru soracağım. Çok hızlı cevap vereceksiniz. Baştan alıyorum. Bir soru soracağım. Çok hızlı cevap vereceksiniz. Ve almış olduğum doğru cevaba size Güldür Güldür'ün iki tane biletini armağan edeceğim. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Anayım lan.
0: Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Bir dakika. Efendim şimdi, tamam.
0: Sesini düzeltiriz.
1: Ben Anayım'dan katılıyorum. Evet.
0: Evet, şarkıya hazır mıyız?
1: Şarkı mı söyleyeceğim yoksa siz demiştiniz soru soracağım diye.
0: Tamam, sorayım mı soruyu yoksa şarkı mı söylemek istersiniz?
1: Yok, şarkı daha güzel. Tamam, şarkı diyorum, pardon, soru ha, pardon. Soru.
0: Karar verdik, şarkı heyecan, mı soru mu?
1: Şimdi heyecanlandım da soru olsun lütfen.
0: Ama çok hızlı cevap vereceksin, tamam mı?
1: Tamam, bakalım.
0: Çok basit bir şey. 1040.
1: Tamam, bekliyorum.
0: Tamam, 1040. 1040 daha ne yapar?
1: 2080 yapar.
0: 10'da?
1: 10'da 2090.
0: 10'da?
1: 2100.
0: Niye düşündün o kadar?
1: Şimdi üşün diyecektim de o yüzden biraz şaşırdım.
0: Bak, hızlı cevap vermedin. Sen var ya, sen çok bekledin. Yoksa hesap makinesini mi aldın eline? Doğru söyle.
1: Yok yok, o arada nerede bulacağım şimdi hesap makinesini?
0: Telefonda var ya.
1: O açana kadar 200 tane geçer zaten. O kadar geçer.
0: Evet, ve doğru cevabı verdin. Bu iki bilet senin.
1: Teşekkürler.
0: Ama baştan 3000 diyecektin değil mi? Doğru söyle.
1: 3000 diyecektim, evet.
0: Böyle kaldın öyle. Neyse, tamam. Kurnazdın. Kurnaz davrandın. Açık davrandın. Ve dediğim gibi Mannheim. Bu ayın 30'unda. Mannheim'deki Güldür Güldür'ün biletleri. İsim neydi?
1: İsim Eren.
0: Eren'e gidiyor.
1: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Eren'cim, hatta kalıyorsun. Sakın ayrılmıyorsun.
1: Tamam, bekliyorum.
0: Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön dedikten sonra devam ediyoruz. Son. So, jetzt machen wir weiter mit Melike Şahin'in Sarıl Bana. Adlı şarkısını şimdi sizlere çalacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Sakın ayrılmayın. Neredesiniz? Tabii ki rengarenkte. Metropol FM'de keyfiniz bol olsun.

0: Douglas.
1: Evet ve bu arada başka bilet yok mu diyorsunuz da yok arkadaşlar. Yani şöyle var. Ben pazartesi günü tatil günü saat 14 ile 18 arası burada olacağım. Dolayısıyla rengarenk programı bu tatilden dolayı pazartesi günü de yapacağız. Ve bu gün yani önümüzdeki pazartesi günü güldür güldür biletleri elimde olacak. Yapmanız gereken tek şeyi radyonuzu açıp o saatte beni takip etmeniz. Belki şans size de gülebilir. Bu da Milli Piyango sloganı gibi oldu. Eskiler bilir bunu. Evet ve şimdi bir parça çalacağım ki bu parça this is echt wunderbar. Aşkın kanunu. Yazsam yeniden ama çok farklı bir versiyonuyla. Her zamanki gibi. Hadi bakalım Hakan, çal da dinleyelim parçayı. Flamengo. Türkçe ve İspanyolca. Harika bir parça.

İşte budur. Ve biraz sonra Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Dolu dolu iki saat neşe saçacak sağa sola. Saat 15'ten itibaren ise Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak Metropol FM'de. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Pazartesi öğleden sonra sizlerle birlikteyim. Bir de bak.

0: Sanat'ta. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Knyphausen Mek 2, Erste Haus Berlin, Buko.
1: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
2: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
3: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AZ-Tendi Berlin'de. AZ-Tendi Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
4: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
5: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
6: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com Hilfe für Mitmenschen.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al. Bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
3: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
5: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
6: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
7: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
8: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
9: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
8: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
10: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.

Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde

0: Siz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de

0: ev veya iş bulmakta ya da kağıt kürek işlemlerinde zorlanıyor musunuz? Dil konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Job Center'dan yardım alıyorsanız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
0: Divan Coaching Akademi, profesyonel ve güvenilir bir ekiple.
1: Divan Coaching Akademi, ücretsiz telefon 0800 006 0087.
2: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
3: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
4: Berlin!
5: Osman! Osman!
4: Dürüm nerede yenir?
5: Dürümcü Osman!
4: Ciğer dürüm,
5: hey!
4: Nohut dürüm,
5: hey!
4: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
5: Osman! Osman!
4: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
5: Dürümcü Osman!
4: Berlin'de 2 yerde.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Kırk yıl Möbel Oase. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye.
2: Ayrıca %19 Mehmet Sto'ya indirim
1: veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı.
2: Park yerimiz mevcuttur.
1: Möbel Oase. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusa'dan 1. Güveniniz için teşekkürler.
3: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
3: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.

0: Hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Hadise, ara beni.
1: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: İş size iş, diş size diş. Kellere saç, bekara izdivaç. Trafikte sıkışana boş bir şerit, ihtiyacı olana acil nakit. Hakan'a uyku, mutsuza coşku. Geldi işte hafta sonu, Allah'ım sen bizi koru. Günlerden mübarek cuma, hadi bakalım hep beraber haftaya. Hafta sonu bu kez 3 günlük, çok şükür yaz havasını da gördük. Türkiye'de var kupa finali, kim olacak şampiyon, kim alacak sapını? Ehliyet çok pahalı ama olacakmış artık ucuz. Far şuleler oldu bu habere acayip uyuz. Loto'da jackpot oldu 120 milyon. Kazanan götürecek parayı abi kamyon kamyon. 70 yaşında olacakmışız emekli. Bu Mert bizi mezarda çalıştırmaya ne kadar hevesli. Haftanın kapağından bu kadar. Hadi bakalım gelsin bomba şarkılar.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.

0: Kafadam 176.
1: Yine borç mektupları mı?
2: Abi bunu aldım. Yeter artık.
1: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolaya imkansız.
3: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
4: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße de.
5: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
6: Evet, hem de çok.
5: Wie sind dort die Bowls?
6: Onlar da çok lezzetli.
5: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
6: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
7: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushiana.
8: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Badstraße 19 Wedding.
9: Sushiana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushiana.
10: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
11: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
12: Kahvaltı hazır mı?
13: O ne ki?
14: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. In Apotheken sollen Patientinnen und Patienten künftig mehr Leistungen wie Impfungen, Vorsorge und Tests bekommen können. Das sieht ein Gesetz der schwarz-roten Koalition vor, das heute der Bundestag beschlossen hat. Gesundheitsministerin Wagner sagte, das Gesetz stärke die Apothekenlandschaft auch finanziell und sorge für weniger Bürokratie. Konkret sollen Apotheken neben Impfungen auch Leistungen zur Vorbeugung und Früherkennung anbieten. In Schweden beraten die NATO-Außenminister weiter über die Zukunft des Bündnisses. Auch US-Außenminister Rubio ist dabei. Für Gesprächsstoff sorgte wieder einmal US-Präsident Trump. Er will 5000 Soldaten nach Polen entsenden.
2: Die USA sind wütend wegen einiger NATO-Länder wie Spanien, weil sie dortige Stützpunkte nicht für den Iran-Krieg nutzen dürfen. Und sie erwarten mehr Einsatz von den europäischen Verbündeten. Kurz vor dem Ministertreffen bekräftigte NATO-Generalsekretär Rutte, die Europäer müssten mehr Verantwortung übernehmen. Überraschende Entscheidung von Präsident Trump zur Entsendung von 5000 Soldaten nach Polen sei keine Trendwende. Erst kürzlich hatten die USA den Abzug von mindestens 4000 Soldaten aus Polen angekündigt. Trump begründete die Kehrtwende damit, dass er den polnischen Präsidenten sehr möge. Dieter Ebeling, Brüssel.
1: Vor dem Start der Reisewelle zum langen Pfingstwochenende bzw. der Pfingstferien ist Tanken wieder billiger geworden. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete ein Liter Super E10 knapp unter 2 Euro, wie der ADAC mitteilte. Das waren 0,8 Cent weniger als gestern. Diesel verbilligte sich von Mittwoch auf Donnerstag um 1,5 Cent pro Liter. Der Preis von 1,97 Euro war der niedrigste Tagesdurchschnittswert seit Anfang März. Star-Trainer Pep Guardiola verlässt Manchester City nach dieser Saison vorzeitig. Der 55-Jährige verkündete vor dem letzten Ligaspiel gegen Aston Villa seinen Rücktritt in diesem Sommer. Guardiolas Vertrag wäre noch ein weiteres Jahr gelaufen.
3: Guardiola hat den Club geprägt wie kein anderer Trainer zuvor. Er gewann 6 Meisterschaften, die Champions League und mehrfach den englischen FA Cup und den Ligapokal. Guardiola sagt, es gebe keinen besonderen Grund für seinen Abschied, aber tief in ihm selbst wisse er einfach, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ja, und sein Nachfolger, der wird es definitiv schwer haben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Değerli dinleyenler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya ilişkin verilen mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme daha önce 38. Olağan Kurultay'ın iptaline ve Özgür Özel Yönetimi'nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararına muhalefet partilerinden farklı tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel karara karşı teslim olmayacaklarını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu sürecin ayrışma değil birlik fırsatı olması gerektiğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni kongre çağrısı yaparken İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu kararı demokrasi dışı müdahale olarak değerlendirdi. DEM Parti eş genel başkanı da Özgür Özel'i telefonla arayarak destek mesajı verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararı sonrası yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek ortak bir çözüm formülü için feragat etmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, mahkemenin kurultaydaki usulsüzlük iddialarını kabul ettiğini savundu ve partinin kurumsal yapısının korunması çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili için alınan trafik önlemlerini açıkladı. Bakanlık, tuzak radar uygulaması yapılmayacağını ve radar noktalarının vatandaşlar tarafından önceden görülebileceğini duyurdu. Bayram dönüşü yoğunluğu azaltmak amacıyla kamyon, tanker ve çekicilere bazı otoyol ve karayollarında geçici trafik yasağı getirildi. Ülke genelinde binlerce polis ve jandarma personelinin görev yapacağı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminin 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ereceğini açıkladı. Öte yandan son Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko bu akşam Yunanistan'da parkeye çıkıyor. Euroleague yarı finalinde Fenerbahçe Olympiakos'la karşılaşacak. Mücadele saat 17'de başlayacak ve Esport ekranlarından canlı yayınlanacak.
0: Metropol FM hava durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 23 derece arasında seyredecek. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Dışarı çıkarken bir şemsiye de iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
6: var. Hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Paydos Keyfimizde tabii ki en güzel şarkılarımızı, en özel şarkılarımızı seçtik. Hafta sonuna hazırlık için bugün çok heyecanlıyız. Uzun bir hafta sonu yine bizi bekliyor. Ne mutlu bize. Simge ile başlıyoruz. Misafir diyor.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda ile. Ya siz?
1: Beyler merhaba. Herkese iyi bir paydos keyfi diliyorum. Şu an mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Uzun bir hafta sonuna başlangıç yaptılar bile. Mis gibi olsun hafta sonunuz, harika geçsin. Şimdi uzun hafta sonu geliyor. Almanya'da bunun bir anlamı daha var. Herkes aynı anda hadi biraz kaçalım, kaçamak yapalım diyor ve yollara dökülüyor. Sonra ne oluyor? Otoyollar bir anda patırt diye tıkanıyor. Tatil konvoyu diyebiliriz buna. Ve bunun için de hemen ADAT'ı uyarmış tabii ki. Özellikle bugün akşam vakti, akşamüstü yollarda ciddi yoğunluk bekleniyor. Yani işten çıkar çıkmaz arabaya atlayayım hadi gidelim planı biraz bizi yavaşlatabilir gibi duruyor. Üstelik Bayern, Baden-Württemberg ve Sachsen-Anhalt'ta okul tatilleri de başlıyor. Bu da demek oluyor ki trafikler iyice artacak. Şu sesi sıklıkla duyacağız. En çok güney rotalarında sıkışıklık bekleniyor bu arada. Avusturya ve İtalya'ya gidecekler için de özellikle kritik bir duyuruda bulunmuşlar. Olsun, trafik olsa da benim en sevdiğim şey trafik. Çünkü değerli dinleyicilerimizle, sizlerle baş başa kalabiliyoruz. Ama hiç dert değil. Akşama kadar 7-24 ne akşamı, sabaha kadar size en güzel şarkıları bizler çalıyor oluyoruz. Metropol FM bunun için burada, sizin için burada. Tatile gidecek olanlara da iyi tatiller diliyoruz. Biz her zaman buradayız. Mabel Matiz şimdi sizlere eşlik ediyor. Ah canım diyor.

0: keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de
3: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
4: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
5: Altın al evladım.
4: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzen Ali 15, U-Bahnhof Punkstraße.
5: Bak beni dinle, altın al.
6: Yine borç mektupları mı?
7: Abi bunu aldım. Yeter artık.
6: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
8: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
9: Almanya'da oturum, vatandaşlık ve özel düzenlemeler. O kadar çok zorluk yaşadım, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama Divan Migrationsberatung bana gerçekten yardımcı oldu. Profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Tüm hakları ve istisnaları biliyorlar ve seni yönlendiriyorlar.
10: Divan Migrationsberatung. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
11: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
12: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık 2 yerde. Ersin Möbel, Prenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
13: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: 80.
1: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Cottbusser Straße 3, telefon 61074044.
0: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
0: Öz Yörem.
3: Sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Trafiğe şimdiden takılmış olan dinleyicilerimiz var. Yasemin diyor ki, Esra, bize her yer Baustelle, bize her yer Stau.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfi programımız devam ediyor. Ben Esra. Hafta sonuna girdik diyebiliriz artık. Akşam vakti geldi. Uzun bir hafta sonu bizi bekliyor. Ve Pinkston trafiği de başlıyor. Uzmanlar epey bir uyarmış. Trafik olabilir diye. Ama biliyorsunuz ki biz trafikten korkmuyoruz. Neden? Çünkü biz buradayız. Metropol FM olarak sizlere eşlik ediyoruz. Şimdi yanıma bir konuk daha aldım. Yanımdaki konuğum yapay zeka. Yapay zekaya bir soralım bakalım. Trafik için bize neler öneriyor? Sevgili yapay zeka, sana soruyorum. Şu anda seni dinleyen dinleyicilerimiz için, trafiğe takılı kalmış dinleyicilerimiz için taktiklerin var mı? Ne söylemek istersin?
3: Sevgili trafiğe takılan kahramanlar. Bakın bu aslında bir macera. Camı açın, en sevdiğiniz şarkıyı söyleyin. Yan arabadakiyle göz teması kurup bir yarışma varmış gibi gülümseyin. Hatta hayali kim daha sabırlı yarışmasına katılın. Unutmayın, bu trafikte geçen her dakika bir gün anlatılacak harika bir hikayeye dönüşebilir. Yani keyfinizi çıkarın. Çünkü siz bu trafiğin ninja ustalarısınız.
2: Ninja ustası mı? Bu esprileri nereden buluyorsun acaba? E tamam, peki taktik falan yok mu? Yani dikkat edilmesi gereken şeyler ne? Mesela radarlar falan. Ne yapabiliriz radarlardan kaçmak için?
3: Esra, radarlardan kaçmak yok tabii. Onlara selam verip ben sınırları aşmıyorum diyerek yolunuza devam edin. Taktik şu. Mesafenizi koruyun, sabrınızı koruyun ve arada bir gülümsemeyi de koruyun. Yani yasalara uyalım ama mizahı da elden bırakmayalım. Hem kim bilir, belki radar da size bir gün el sallar.
2: Senin ses tonun neden böyle? Niye konuşuyorsun sıkıcı sıkıcı? Bir şeye mi sıkıldın?
3: Aslında hiç sıkılmadım Esra. Dediğini duydum ve hemen vites değiştiriyorum. Hadi bakalım, şimdi biraz daha neşeli, kıpır kıpır bir tonla devam.
2: Olmadı. Tamam, biz seni eğlendireceğiz bak. O zaman dinle. Bu şarkı senin için geliyor. Serdar Ortaç'la Yıldız Tilbe hem dinleyicilerimiz için hem de senin için söylüyor bu şarkıyı. Havalı yarım benim. Sen benim havalı yarımsın bundan sonra.
3: Vay, ben de buradan tüm dinleyicilerle birlikte o şarkıya eşlik ediyorum. Havalı yarım rollerine de varım Esra. O zaman neşemiz bol olsun. Trafik bile bize engel değil.
2: Woohoo!

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Bir dinleyicimiz diyor ki Esra az önce yapay zekayı yayına davet ettin ya diyor. Ben de senden özenerek yapay zeka ile konuşmak istedim. Benim telefonumdaki hiç sempatik duyulmuyor dedi. Seninki ne dedi? Yakışıklı bir erkek sesi gibi duyuluyor Allah dine iyisin dedi. Sen ona söylemen lazım. Bana yakışıklı erkek ses tonuyla konuş demen lazım. O hemen taklit ediyor vallahi şok olursun.

İstanbul'a yazılan en güzel şarkılardan bir tanesi Pamela'nın İstanbul. Ay nasıl güzel geldi enerjisi. Arkadaşlar, tatil planı yapanlar şöyle bir yaklaşın, bir dinleyin şimdi. Çünkü Almanya'da, ay müjdeyi nasıl versem acaba? Almanya'da uçak biletleri belki biraz ucuzlayabilir ya. Şimdi bak, belki diyorum çünkü bu işler bizdeki indirimli şey gibi, döner menüsü gibi. Tabelada yazıyor ama kasada başka bir şey çıkıyor falan. Şimdi hükümet uçak biletlerinin içindeki o hava yolu vergisini düşürmek istiyor. Almanya'da bir vergi düşüklüğünden bahsediyoruz. Ay, sevinçten dudağım uçuklayacak valla. Amaç ne peki? Neden düşürmek istiyorlar? Hem şirketleri rahatlatmak hem de uçuşları arttırmak. Tabii ki bizim cebimizi düşündükleri için değil yani. Şaşırdık mı? Hayır. Ama olsun, biz buna da şükür diyoruz. İnsanlar daha çok uçsun da sektör canlansın istiyorlar. Uç böceğim. Şimdi insan aklı hemen şu geliyor. Oh tamam diyor. Mallorca'ya gideceğim tatile diyor. 20 euro hop. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Sakin olmak lazım. Çünkü işin içinde yakıt fiyatı var. Havalimanı masrafı var. Şirketin o meşhur hiç bitmeyen ek ücretleri var. Yani böyle 29-30 euroya biletler görünüyor. Evet, görebiliyoruz ama koltuğunu bir seçiyorsun. Valiz hakkını bir ekliyorsun. Hop bir bakmışsın 150 euroya çıkmış o. Ama buna da şükür. Vergiyi düşürmek biraz yanlış mesaj gibi görünebilir ama yine de bir kuruş da oynasa bizim için ne ala. Böyle böyle olacak indirimler. Böyle küçük küçük başlayacak, sonra belki çığ gibi büyüyecek. İnşallah.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Helpdunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunya.com – Hilfe für Mitmenschen.
3: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
4: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
5: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
6: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Prens Ali 22 Neukölln ve Nonnendam Ali 96 Spandau.
7: Berlin!
8: Osman! Osman!
7: Dürüm nerede yenir?
8: Dürümcü Osman!
7: Ciğer dürüm, hey! Nohut dürüm, hey! Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
8: Osman! Osman!
7: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
8: Dürümcü Osman!
7: Berlin'de iki yerde.
9: Kahvaltı hazır mı?
10: O ne ki?
11: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
9: Eminim çayı da çok güzeldir. Şahane.
12: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
13: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
14: Evet, hem de çok.
13: Wie sind dort die Bowls?
14: Onlar da çok lezzetli.
13: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
14: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
15: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de. Sushi.
16: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße de.
17: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch

0: tekrar Berlin'de. Temple of Adam 176.
1: Senin frekansın.
2: Metropol FM.
1: Senin radyon.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Bu hafta sonu uzun bir hafta sonu ve çok renkli bir hafta sonu olacak demiştik. Bu hafta sonu Berlin'de de dışarı çıkacaklara küçük bir uyarı verelim. Şehir rengarenk olacak ama yollarda biraz "ay beni bugün kullanma" diye ısrar ediyor olacak. Birazdan bahsediyor olacağım. Şimdi Bengü eşlik ediyor sizlere, sahici diyor. Selam.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Almanya'nın karnevalleri. Bu defa Berlin'de bu hafta sonu bir karneval var. Rengarenk bir karneval. Karneval der Kulturen. Bu yıl 30. kez Berlin sokaklarında olacak. Ve o kadar seviyorum ki bu festivali. Her türlü kültürü görebiliyorsunuz. Müzik var, dans var, yemek var, kostümler ve üstüne çabası. Yani Berlin'de bütün kültürleri görebileceğiniz bir sokak şöleni. Festival Cuma günü. Bugün Kreuzberg'de ve çevresinde başlıyor. Pazartesiye kadar da devam edecek. Muazzam. Cumartesi çocuk karnavalı var. Çocuklarınızı alıp gidin, kaçırmayın yakınlarda olanlar varsa. Pazar günü de büyük kortej Friedrichshain'da. Özellikle Frankfurter Allee, Karl Marx Allee ve çevresinde trafik bayağı bir karışacak. O yüzden bu hafta sonunu bir orada bir burada geçirmek isteyenler varsa ve o sokaklar kullanılacaksa aman dikkat diyelim. Bu Almanya'nın bu karnevalleri o kadar renkli, o kadar eğlenceli oluyor ki. Bir sokaktayken bile ta diğer sokağın ucundaki o şenliği duyabiliyorsun. İçimiz kıpır kıpır oluyor. Tekrar yazın geldiğini hatırlamış oluyoruz bu rengarenk atmosferle. Herkese şimdiden iyi eğlenceler. Biraz daha.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. In Apotheken sollen Patientinnen und Patienten künftig mehr Leistungen wie Impfungen, Vorsorge und Tests bekommen können. Das sieht ein Gesetz der schwarz-roten Koalition vor, das der Bundestag beschlossen hat.
2: Konkret sollen Apotheken unter anderem neue Leistungen zur Vorbeugung und Früherkennung anbieten können, etwa für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder rund ums Rauchen. Neben Grippe und Corona sollen sämtliche Schutzimpfungen angeboten werden können, zum Beispiel auch gegen Tetanus, Hepatitis oder Polio. So sparen sich Patienten längere Wartezeiten beim Arzt, gerade im ländlichen Raum, wo das Angebot an Hausärzten ausgedünnter ist. Auch Blutabnahme soll erlaubt werden, aber nur bei Patienten ab 18 und nur mit ärztlicher Schulung. Das neue Gesetz kommt abschließend noch in den Bundesrat. Tine Klimach, Berlin.
1: Seit einigen Tagen ist das Portal für die neue E-Auto-Prämie freigeschaltet und Bundesumweltminister Schneider zieht eine positive Bilanz. 23.000 Anträge sind bereits eingegangen.
3: Wir haben eine sehr gute Resonanz, freut sich Schneider. Top sei die Nachfrage für batterieelektrische Fahrzeuge, sagt er. Und zwar vor allem von kleineren und mittleren Einkommen. Sein Fazit, die soziale Staffelung funktioniert. Gefördert werden unter anderem auch Plug-in-Hybride. Die Kaufprämie kann rückwirkend beantragt werden für alle Fahrzeuge, die seit Jahresanfang zugelassen wurden. Insgesamt sind in dem Fördertopf rund 3 Milliarden Euro. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Eine deutliche Mehrheit der Bürger sieht nach einer Umfrage China und nicht die USA als die künftig führende Weltmacht. 62% nennen im ZDF-Politbarometer China, 22% die Vereinigten Staaten in dieser Position. Vor gut 3 Jahren lagen die Werte mit 47-33% noch deutlich dichter beieinander. Europa und Russland spielen nach Meinung der Deutschen keine wesentliche Rolle. Nur 7% sehen Europa weltweit in der Führungsrolle, 2% Russland. Trainer Pep Guardiola ist beim englischen Fußball-Spitzenklub Manchester City nach 10 Jahren zurückgetreten. Das verkündete der Club des 55 Jahre alten Spaniers ein Jahr vor Ablauf des Vertrags. Es gebe keinen Grund, aber es sei Zeit für ihn, sagte Guardiola in der Mitteilung des Clubs.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Değerli dinleyenler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya ilişkin verilen mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme daha önce 38. Olağan Kurultay'ın iptaline ve Özgür Özel Yönetimi'nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay'ına ilişkin verilen mutlak butlan kararına muhalefet partilerinden farklı tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel karara karşı teslim olmayacaklarını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu sürecin ayrışma değil birlik fırsatı olması gerektiğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni kongre çağrısı yaparken İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu kararı demokrasi dışı müdahale olarak değerlendirdi. DEM Parti eş genel başkanı da Özgür Özel'i telefonla arayarak destek mesajı verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararı sonrası yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek ortak bir çözüm formülü için feragat etmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, mahkemenin kurultaydaki usulsüzlük iddialarını kabul ettiğini savundu ve partinin kurumsal yapısının korunması çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili için alınan trafik önlemlerini açıkladı. Bakanlık, tuzak radar uygulaması yapılmayacağını ve radar noktalarının vatandaşlar tarafından önceden görülebileceğini duyurdu. Bayram dönüşü yoğunluğu azaltmak amacıyla kamyon, tanker ve çekicilere bazı otoyol ve karayollarında geçici trafik yasağı getirildi. Ülke genelinde binlerce polis ve jandarma personelinin görev yapacağı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminin 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ereceğini açıkladı. Öte yandan son Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko bu akşam Yunanistan'da parkeye çıkıyor. Euroleague yarı finalinde Fenerbahçe Olympiakos'la karşılaşacak. Mücadele saat 17'de başlayacak ve Esport ekranlarından canlı yayınlanacak.
0: Metropol FM hava durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 23 derece arasında seyredecek. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Dışarı çıkarken bir şemsiye de iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Zakkum grubu Türkiye'nin öne çıkan rock pop gruplarından bir tanesi. Hatıran Yeter parçasını duyduk. En diva sanatçılarımızdan da duyduğumuz, tanıdığımız bir parça. Çok değerli bir parçadır. Şimdi Zakkum'un kendi yorumuyla dinliyoruz. Buyurunuz. Şimdi Hatıran Yeter diyor.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Bahar geldi, çiçekler açtı ama bazı burunlar da şarıl şarıl aktı. Tabii ki bahar alerjisinden bahsediyoruz. Şu ara dışarı bir çıkıyorsun, hava çok güzel, evet, güneş sıcacık, evet, insanın içi açılıyor derken burnu da açılıyor. Hemen bir hapşırık, sonra bir tane daha, bir tane daha, sonra gözlerin sulanıyor, burnun akıyor. Mis gibi baharı bir anda görememeye başlıyorsun. Polenlerle savaşa giriyorsun. Almanya'da milyonlarca kişi bu problemi yaşıyor. Polen alerjisiyle uğraşıyorlar. Yani bu sadece biraz ay hapşırdım burnuma toz kaçtı herhalde gibi bir şey değil. Gerçekten ciddi bir şey alerji. Hani uykularını bozuyor. İşine konsantre olamıyorsun. İnsan bazen kendi burnuyla mücadele etmekten dış dünyayla bağlantısını kapatıyor. Nereden biliyorsun diye sormayın. Kendimden biliyorum. Uzmanlar da bu yüzden alerjiyi hafife almayın diyor ve bir tedavi varmış, bundan bahsetmek istiyorum. Hiposensibilizasyon isimli bir tedavi. İsmi uzun ama çok mantıklı. Vücut alerjine karşı yavaş yavaş alıştırılıyor. Ve bağışıklık sistemine de tamam sakin ol, bak bu polen yabancı bir şey değil, sen bunu tanıyorsun diye konuşuyorlar böyle kendi aralarında. İkna etmeye çalışıyorlar. Alerjik bir reaksiyon vermeyelim diye o alerjik olan maddeye vücudunuzu alıştırmaya çalışıyorlar. Bu gerçekten işe yarayan bir tedavi yöntemiymiş. Hiposensibilizasyon isimli tedavi, isterseniz inceleyebilirsiniz. Az hapşırıklı bir bahar ve yaz diliyorum herkese.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig, örneğin kavun. Kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 2,29 €. Veya Almanya'dan çilek, örneğin 500 gram sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede Discount'a Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
2: Bak, Ali arıyor.
3: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
4: İyi bayramlar.
2: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Bir sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri.

0: İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
1: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
2: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
3: Ay ne yapacağım şimdi?
4: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
3: Ama numarası yok ki.
4: Hemen yaz. 682 77 207.
3: Dur tam yazamadım.
4: 682 77 207.
3: E sonra?
4: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
5: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek. Açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
6: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
7: Senin frekansın.
6: Metropol FM.
7: Senin radyon.
6: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Almanya'da ehliyet konusu sürekli güncelleniyor. Şu anda ehliyet almaya çalışan gençler ne yapsa bilemedi. Biraz daha bekleyelim mi, indirim mi gelecek yoksa hemen başlayalım mı diye. Benim etrafım ehliyet almaya çalışanlarla dolu valla. Sizin öyle mi acaba? Şimdi bugün bir genç hadi ehliyet alayım dediğinde önce aile içinde mini bir bütçe toplantısı yapılıyor. Ortalama masraf 3400 euro civarındaymış. Neredeyse 4000'e yakın yani. Bakabiliyor, görebiliyor musunuz? Hükümet de şimdi işe biraz fren basmak istiyor. Teori dersleri online olsun diyorlar. Soru sayıları azalsın diyorlar. Sınav süresi de kısalsın. Yani belli şartları işte belli başlı şartları yerine getirenler anne, baba ya da büyük annesiyle, dedesiyle ek sürüş pratiği yapabilsin istiyorlar. Şimdi babayla araba kullanmak zaten zor bence. Artık gerçek verimli bir eğitim mi olur yoksa bir sabır testi mi olur o bilemiyorum. Yanınızda bir babanız varsa ehliyet almaya çalışırken size göstermeye çalışırsa ya o sinir krizi geçiriyor ya siz geçiriyorsunuz. O yüzden bir an önce sürücü kursları bence bu fiyatları bir indirsin. Devletimiz, hükümetimiz ne yapması gerekiyorsa onu yapsın. Şu çocuklar akli selim bir şekilde ehliyetini kazanabilsin, alabilsin lütfen. Gerçekten aile ilişkilerini bozan bir şey o. Sağ koltuğa geçen biri olduğunda ayaklarına kramp giriyor. O fren varmış gibi frene basmaya çalışıyor falan. Şunu bir daha basit hale getirebilir miyiz lütfen ya?

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, dün Kreuzberg'de bir araca ateş açılmasının ardından polis tanık arıyor. Olay dün öğle saatlerinde Urbanstraße'de yaşandı. Polise göre 4 kişinin bulunduğu bir otomobile 2 kişinin bindiği motorlu scooter yaklaştı. Yolculardan biri inerek araca birkaç el ateş etti. Saldırganlar daha sonra kaçtı. Araçta yaralanan olmadı. Polis cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma yürütüyor. Berlin'de bugünden itibaren çok sayıda cadde araç trafiğine kapatılıyor. Bunların başında Blücherplatz var. Kültürler Karnavalı başlıyor. Sokak Festivali pazartesi akşamına kadar sürecek. Kreuzberg'de Blücherplatz çevresinde yapılacak. Çocuk Karnavalı yarın Marienplatz'dan başlayıp Görlitz'e Park'a kadar ilerleyecek. Büyük geçit töreni ise pazar günü Friedrichshain'de düzenlenecek. Ziyaretçilere toplu taşıma kullanmaları öneriliyor. Konut hırsızlıklarına karşı özel polis ekipleri sahada, sivil ekip özellikle Lichtenfeld'e ve Seylendorf gibi bölgelerde şüphelileri takip ediyor. Berlin'de konut hırsızlığı sayısı geçen yıl 10 bini aştı, rekor seviyeye ulaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı birlikte kutlanıyor. Açık hava etkinliği pazar günü saat 12 ile 17 arasında Berlin Başkonsolosluğu'nda yapılacak, çok sayıda aktivite var.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya, NATO içinde daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir yük paylaşımı gerektiğini söyledi. Wadephul'a göre Avrupa ülkeleri kendi güvenlikleri için daha aktif rol üstlenmeli. Bakan, Rusya'nın saldırganlığının sürdüğünü belirtti, Baltık bölgesinin kritik bir noktaya dönüştüğünü vurguladı. Almanya'da federal hükümet sivil savunmayı güçlendirmek için yeni bir plan hazırlıyor. İçişleri Bakanı Dobrindt, kriz, afet, saldırı ve çatışma durumlarında daha iyi hazırlanmış olmak istediklerini belirtti. THW, itfaiye ve yardım kuruluşlarındaki gönüllüler daha fazla eğitilecek. Değerli dinleyenler, Türkiye'de ise CHP'nin kurultaya yönelik tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 38. Olağan Kurultay için verdiği mutlak butlan ve ihtiyati tedbir kararını değiştirmedi. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in yerine yeniden görevlendirilmesine karşı Yüksek Seçim Kurulu'na da başvurdu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Yepyeni bir proje. Ersay Üner ve Derya Ulu ikilisi bir araya geldi. Kesin Bilgi şarkısını seslendirdiler. Ersay Üner bir müzik fabrikası bence başlı başına. Yıllardır aslında çok şarkı yapıyordu ama hep sadece şarkı sözlerinde ve bestelerde kendi imzası vardı. Bir süre sonra kendisi de şarkılar söylemeye başladı ve böyle muhteşem şaheserler ortaya çıktı.

merhaba, ben Esra. Cep telefonlarımız artık daha mı çabuk eskimeye başladı acaba diye düşünüyoruz. Ya biz çok böyle evhamlı davranıyoruz ya da teknoloji sürekli geliştiği için geç mi kalıyoruz? Telefonunuz bozulunca ne yapıyorsunuz? Tamirciye mi gidiyorsunuz yoksa yenisini mi alıyorsunuz? Yoksa banka hesabınıza mı bakıyorsunuz? Almanya'da ben şok olmuştum. Böyle tamir etme fiyatları öyle bir çıkıyor ki insan cihaza değil kendine geçmiş olsun ya diyor. Kendine acımaya başlıyor valla. İşte şimdi bu anlayış yavaş yavaş değişebilir arkadaşlar. Almanya'da tamir hakkı için yeni bir düzenleme konuşuluyor. Benim çok dikkatimi çekti. Yani telefonunuz, işte sadece telefon değil, buzdolabınız, çamaşır makineniz bozulunca ilk seçenek böyle hemen çöpe atmak, değiştirmek olmasın. Makul fiyata kolayca tamir edilebilsin. Şimdi aslında kulağa çok basit geliyor değil mi? Hani böyle olmaz zaten. Aldığın ürünü tamir ettirebilmek. Lüks olmamalı bu. Ama günümüzde bazen bir ekran değiştireceksin. Küçücük bir ekran değiştireceksin. Yani yeni bir telefon taksidi gibi hissettiriyor bazen. Şimdi herkes aynı fikirde değil bu yenilikte. Hani istiyorlar ya, bu tamir hakkı için yeni düzenleme istiyorlar ya. Herkes aynı fikirde değil. Kimisi diyor ki ya küçük işletmeye yük olur bu, yapmayalım diyor. Kimisi de diyor ki yetmez, daha güçlü olmalı diyor. Şimdi günlük hayat açısından her bozulan şey çöp olmak zorunda değil. Yani elimizden geldiğince tamir etmeye çalışıyoruz. Hani bu da bir tasarruftur aslında. Ayrıca niye hor görelim yani? Bu kadar da tüketim çılgınlığı ya yani, bir yere kadar. Bir şeyin bozulur, ilk aklına gelen şey onu değiştirmek olmamalı. Onu acaba nasıl tamir ederim demek olmalı. Bu konuda bize destek olmaya çalışıyorlar. Tamir hakkı olsun, bir indirim olsun, bir makul bir düzen olsun istiyorlar. Bakalım gelecek mi?

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG, altınını paraya çevir.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep dünyayla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com
2: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de
3: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşeştirase 9, Sorsenestirase köşesi Kreuzberg.
6: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. İşten mi çıkarıldınız? Aracınızla kaza mı yaptınız? Jobcenter gibi bir kurum sizden para mı talep ediyor? Reşo sigortasıyla avukat ve mahkeme masraflarından korkmayın. Geç kalmadan Reşo sigortanızı yaptırın.
7: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.
6: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
8: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
9: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
10: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
9: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
11: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
12: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 22 09 29 02.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Paydos Keyfimiz devam ediyor. Bizler Türk vatandaşlığı da olanlar, hani Almanya'da yaşıyoruz ya, bazen Türkiye'de bir işlemimiz oluyor ve hızlıca halletmek için e-devlet sisteminden faydalanmak istiyoruz ama işte yurt dışında yaşadığımız için bazen çok pratik olmuyor. Şimdi buna el atmışlar arkadaşlar. Dışişleri Bakanlığı yurt dışı acil durum bildirimi sistemini E-Devlet'te kullanıma açmış. Bu ne demek oluyor? Yani Almanya'da, Avrupa'nın herhangi bir yerinde ya da başka bir ülkede yaşıyorsanız, işte deprem, savaş, salgın, ulaşım kazası ya da ciddi bir güvenlik riski oldu diyelim. İşte panikle ben şimdi kimi arayacağım diye düşünmeyelim diye bu sistemi bizim için hazırlamışlar. Konumumuzu, iletişim bilgilerimizi, yaşadığımız olayı yazabiliyoruz oraya. Gerekirse fotoğraf ya da belge de eklenebiliyor. Yani dijital bir ortamda da yardıma ihtiyacınız olduğunu talep etme yöntemi yapmışlar E-Devlet'te. Tabii umalım kimsenin kullanmasına gerek kalmasın. Ama böyle bir kapının olması da çok önemli. Çünkü kriz anında en büyük mesele bazen böyle yardım bulmak değil de doğru yere hızlı ulaşmak oluyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz bazen. O yüzden E-Devlet sistemi artık sadece belgelerimizi çıkarmak, işlemlerimizi yapma yeri değil, biraz da bizim aslında dijital can simidimiz oldu diyebilirim. Siz de gerekli ayarları yapıp bu sisteme bir göz atabilirsiniz bilginize.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Braucht es die NATO überhaupt noch, wenn sie beim Iran-Krieg nicht mitzieht? Diese Frage stellt sich aus Sicht der USA. Präsident Trump sieht die europäischen Bündnispartner deshalb unter Zugzwang. Das ist das Ergebnis eines NATO-Außenministertreffens in Schweden.
2: US-Außenminister Rubio machte seinen europäischen Kollegen eines ganz klar. Beim NATO-Gipfel in 6 Wochen in der Türkei müsse Präsident Trump vom Mehrwert der NATO überzeugt werden. Nachdem Spanien den USA die Nutzung eigener Stützpunkte für den Iran-Krieg verbot, stelle sich diese Frage ganz eindeutig. Und die Europäer sollen auch berichten, wie sie beim Aufbau der eigenen Verteidigung vorankommen. Dieter Ebeling, Brüssel.
1: In Apotheken sollen Patientinnen und Patienten künftig mehr Leistungen wie Impfungen, Vorsorge und Tests bekommen können. Das sieht ein Gesetz der schwarz-roten Koalition vor, das heute der Bundestag beschlossen hat. Gesundheitsministerin Wagen sagte, das Gesetz stärke die Apothekenlandschaft auch finanziell und sorge für weniger Bürokratie. Konkret sollen Apotheken neben Impfungen auch Leistungen zur Vorbeugung und Früherkennung anbieten. In Deutschland sind im vergangenen Jahr so wenige neue Wohnungen fertiggestellt worden wie seit mehr als 10 Jahren nicht. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes waren es rund 206.000. Das ist der niedrigste Wert seit 2012.
3: Seit Jahren versucht die Politik, Neubau anzukurbeln im Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten. Die Zahlen zeigen, das gelingt nicht. Allein im Vergleich zum Vorjahr sind nochmal 18% weniger Neubauten fertig geworden. Die Baubranche fordert weiter weniger Bürokratie und bessere Rahmenbedingungen. Bauministerin Huberts verspricht wieder einmal Gesetzesänderungen, die Bauen einfacher machen sollen, und verweist auf eine gestiegene Zahl von Baugenehmigungen, die Besserung verspreche. Jan-Henner Reitzebel.
1: Bei dem Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo steigen die Fallzahlen weiter an. Mittlerweile gibt es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation fast 750 Verdachtsfälle und 177 mutmaßliche Todesfälle. Es gebe zwar Fortschritte bei Überwachungsmaßnahmen und Labortests, schrieb WHO-Chef Tedros auf X, doch Gewalt und Unsicherheit behinderten die Bekämpfung der Epidemie.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Değerli dinleyenler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya ilişkin verilen mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme daha önce 38. Olağan Kurultay'ın iptaline ve Özgür Özel Yönetimi'nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay'ına ilişkin verilen mutlak butlan kararına muhalefet partilerinden farklı tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel karara karşı teslim olmayacaklarını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu sürecin ayrışma değil birlik fırsatı olması gerektiğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni kongre çağrısı yaparken İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu kararı demokrasi dışı müdahale olarak değerlendirdi. DEM Parti eş genel başkanı da Özgür Özel'i telefonla arayarak destek mesajı verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararı sonrası yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşerek ortak bir çözüm formülü için feragat etmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, mahkemenin kurultaydaki usulsüzlük iddialarını kabul ettiğini savundu ve partinin kurumsal yapısının korunması çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili için alınan trafik önlemlerini açıkladı. Bakanlık, tuzak radar uygulaması yapılmayacağını ve radar noktalarının vatandaşlar tarafından önceden görülebileceğini duyurdu. Bayram dönüşü yoğunluğu azaltmak amacıyla kamyon, tanker ve çekicilere bazı otoyol ve karayollarında geçici trafik yasağı getirildi. Ülke genelinde binlerce polis ve jandarma personelinin görev yapacağı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminin 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ereceğini açıkladı. Öte yandan son Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko bu akşam Yunanistan'da parkeye çıkıyor. Euroleague yarı finalinde Fenerbahçe Olympiakos'la karşılaşacak. Mücadele saat 17'de başlayacak ve Esport ekranlarından canlı yayınlanacak.
0: Metropol FM hava durumu.
2: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 11 ile 23 derece arasında seyredecek. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka yanınızda bulunsun. Dışarı çıkarken bir şemsiye de iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
5: var. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Saatlerimiz 17.07'yi gösteriyor. Saati de 5 ettik vallahi birlikte. Upuzun bir hafta sonu bizi bekliyor. Şu anda mesai saatlerinin sonlarına gelenler varsa onlar hafta sonunun tadını çıkarmaya başladı bile. Yine birlikteyiz, sizlerleyiz her zaman olduğu gibi. Göksel şimdi radyolarınızda, arka bahçemde diyor.

0: Kol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 125 euro 5 cent. Çeyrek altın ise 218 euro 83 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 8 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Arkadaşlar 2000'ler deyince aklınıza hangi şarkılar geliyor? 2000'ler acayip bir yıl. Ve şimdi dikkatinizi çekti mi? Bir şey oldu. 2000'lerin rock sahnesi. Bakın rock diyorum. Rock sahnesi bir geri dönüş yaşıyor şu anda. İnanılmaz bir şey. Yani hem Şebnem Ferah sahneleri geri döndü. Konser yapmaya başladı yıllar süren aradan sonra. Ondan sonra Model grubu tekrar bir araya geldi. Çilekeş isimli bir grup tekrar şarkılar paylaşmaya başladı. Böyle bir rock dünyasının geri dönüşü var. Birazdan bunu konuşuyor olacağız. Şimdi küçücük bir araya giriyoruz. Sonrasında bu geri dönüş neyi anlatıyor bize, bunu konuşacağız.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lontzig, örneğin kavun. Kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 2,29 €. Veya Almanya'dan çilek. Örneğin 500 gram sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede Discounta Retail Award galibi. Lidl Lontzig.
3: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
4: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
5: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca.

0: için Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler, Berlin'de 10 yerde.
1: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Douglas.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Son zamanlarda böyle Türkçe müzikte bir geri dönüş var. 2000'lerin Türkçe rock sahnesi geri dönüyor piyasaya. Çünkü dinleyici artık sadece şarkı değil, biraz daha duygu aramaya başladı. Farkında mısınız? Hep böyle nostaljik şarkıları duyuyoruz artık. Şimdi mesela 2000'ler rock dedik değil mi? Şebnem Ferah.

çilekeş, model gibi isimler, sanatçı isimleri. Bu yıl, bu yılda bu isimlerin geri dönmesi tesadüf değilmiş. Bu biraz da böyle hızlı tüketilen müzik dünyasına karşı bir özlem. Bugün şarkılar bazen valla 15 saniyelik videolara sıkışıyor. Böyle bir nakarat patlıyor. O nakarat patladığı için herkes onu kullanıyor. O şarkının o kısmını kullanıyor. Sonra birkaç hafta içinde milyonlar tıklanıyor. Sonraki hafta hemen unutuluyor. Ama bazı şarkılar öyle değil. Onlar böyle bir dönemi, komple bir yaşı, bir duyguyu geri getiriyor. Mesela Şebnem Ferah sahneye çıktığında mesela sadece o şarkıların o Sil Baştan şarkısını söylemesi ve bizim onu dinlememiz değil aslında. Birçok kişi böyle kendi gençliğine, kendi iç sesine geri dönüyor. Çilekeş mesela ya da model, bu isimler için de benzer bir durum var. O gitarı, o gitar sesini, o grup enerjisi, o gerçekçi sahne hali bugün yeniden değer kazanıyor. İnsanlar bunu da bunu tecrübe etmek istiyor. Bu konserlere sadece o dönemi yaşayanlar gitmiyor bu arada. O yılları hiç yaşamamış gençler de koşup gidiyor. Çünkü onlar da mesela o algoritmaların sunduğu hızlı müzikten biraz yorulmuş durumdalar. Aa, bizim ablalarımız, abilerimiz ne dinliyordu acaba deyip merak edip o 2000'lerin rock sahnelerini onlar da gidip tecrübe etmeye çalışıyor. Neymiş ya bunlar deyip gidip o konserlere gidiyorlar, o şarkıları dinliyorlar. Bazı şarkılar eskimez. Çünkü onlar sadece kulağımıza değil, insanların hayatındaki bir döneme dokunur. Bir dönemi ifade eder. Öyle şarkılar işte.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, dün Kreuzberg'de bir araca ateş açılmasının ardından polis tanık arıyor. Olay dün öğle saatlerinde Urbanstraße'de yaşandı. Polise göre 4 kişinin bulunduğu bir otomobile 2 kişinin bindiği motorlu skuter yaklaştı. Yolculardan biri inerek araca birkaç el ateş etti. Saldırganlar daha sonra kaçtı. Araçta yaralanan olmadı. Polis cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma yürütüyor. Berlin'de bugünden itibaren çok sayıda cadde araç trafiğine kapatılıyor. Bunların başında Blücherplatz var. Kültürler Karnavalı başlıyor. Sokak Festivali pazartesi akşamına kadar sürecek. Kreuzberg'de Blücherplatz çevresinde yapılacak. Çocuk Karnavalı yarın Marienplatz'dan başlayıp Görlitz Park'a kadar ilerleyecek. Büyük geçit töreni ise pazar günü Friedrichshain'de düzenlenecek. Ziyaretçilere toplu taşıma kullanmaları öneriliyor. Konut hırsızlıklarına karşı özel polis ekipleri sahada, sivil ekip özellikle Lichtenfeld'e ve Seylendorf gibi bölgelerde şüphelileri takip ediyor. Berlin'de konut hırsızlığı sayısı geçen yıl 10 bini aştı, rekor seviyeye ulaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı birlikte kutlanıyor. Açık hava etkinliği pazar günü saat 12 ile 17 arasında Berlin Başkonsolosluğu'nda yapılacak. Çok sayıda aktivite var.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya, NATO içinde daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Johann Wadepool, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir yük paylaşımı gerektiğini söyledi. Wadepool'a göre Avrupa ülkeleri kendi güvenlikleri için daha aktif rol üstlenmeli. Bakan, Rusya'nın saldırganlığının sürdüğünü belirtti, Baltık bölgesinin kritik bir noktaya dönüştüğünü vurguladı. Almanya'da federal hükümet sivil savunmayı güçlendirmek için yeni bir plan hazırlıyor. İçişleri Bakanı Dobrindt, kriz, afet, saldırı ve çatışma durumlarında daha iyi hazırlanmış olmak istediklerini belirtti. THV, itfaiye ve yardım kuruluşlarındaki gönüllüler daha fazla eğitilecek. Değerli dinleyenler, Türkiye'de ise CHP'nin kurultaya yönelik tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 38. Olağan Kurultay için verdiği mutlak butlan ve ihtiyati tedbir kararını değiştirmedi. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in yerine yeniden görevlendirilmesine karşı Yüksek Seçim Kurulu'na da başvurdu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken gelişmelerimize, son gelişmelerimize şöyle bir bakmak adına NAV'de Köln stüdyolarımızdaki Volkan Ağır'la birlikteyiz şu an redaktörümüz. Hoş geldin Volkan.
2: Herkese merhaba.
1: Volkan, Türkiye hafta sonuna bayağı siyasi çalkantılarla giriyor. CHP ile ilgili mahkeme kararında mutlak butlan deniyor. Hukuk diliyle ağır bir kavram bu ama dinleyicimiz için nedir bu, basit haliyle soralım. Bu karar ne anlama geliyor? Volkan'ın hattı düştü değerli dinleyicilerimiz. Volkan hattan düştüğü için hemen biraz sonra teknik arızamızı atlatıp Volkan'la tekrar bağlantı yapacağız ve gelişmeleri sizlere aktaracağız.

0: Değerli dinleyicilerimiz, paydos keyfimiz devam ederken gelişmeleri sizlere aktarmak için şu anda Köln stüdyomuzdaki Volkan'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
1: Hoş bulduk sevgili Esra, hoş bulduk Berlin.
0: Şimdi Türkiye hafta sonuna epey bir hareketli giriyor. CHP ile ilgili mahkeme kararında hepimizin televizyonlarda gördüğümüz bir başlık var. Mutlak butlan deniliyor. Bu kavram daha açıklayıcı bir şekilde nasıl anlatılabilir? Öncelikle bu karar ne anlama geliyor?
1: Mutlak butlan basitçe bu işlem en başından beri geçersizdir demek. Yani mahkeme CHP'nin 2023'te yaptığı ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayı geçersiz sayıyor. Bunun sonucu olarak da Özgür Özel yönetiminin görevi tartışmalı hale geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve eski parti organlarının yeniden göreve dönmesinin yolu açılıyor. CHP yönetimi ise bunu siyasi bir müdahale olarak yorumluyor ve kararı Yargıtay'a ve Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacak.
0: Peki şu anda CHP'yi kim yönetecek? Yani bir yanda mahkeme kararıyla önü açılan Kılıçdaroğlu var. Diğer yanda ben gitmiyorum diyen Özgür Özel var.
1: Evet, krizin özü de burada. Hukuken mahkeme kararı Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesinin önünü açıyor. Çünkü karar tedbirli verildiği için Yargıtay süreci devam etse bile uygulanabileceği yorumları yapılıyor. Ama siyaseten Özgür Özel beni CHP delegeleri seçti diyerek genel merkezi bırakmayacağını söylüyor. Bu yüzden hem hukuk hem de meşruiyet tartışması var. Bundan sonra Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırıp kaldırmayacağı, YSK'nın son kurultayların mazbatalarına sahip çıkıp çıkmayacağı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kurultaya gidip gitmeyeceği belirleyici olacak.
0: Peki hep CHP ön planda duyuluyor. Bu mesele sadece CHP'nin iç meselesi mi, yoksa Türkiye siyasetini ve ekonomiyi de etkiler mi bu?
1: Bu sadece CHP'nin iç meselesi değil, birçok yönden, her açıdan Türkiye'yi etkileyecek. Bir kere Türkiye'nin ana muhalefet partisi şu anda CHP. Böyle büyük bir liderlik krizi muhalefetin seçimlere nasıl hazırlanacağını da doğrudan etkileyecek. Ayrıca karar sonrası borsada sert de bir düşüş yaşandı. Bu da piyasaların siyasi belirsizlikten rahatsız olduğunu gösteriyor. Almanya'daki Türkler açısından da önemli tabii ki. Birçok kişi burada oy kullanıyor. Çünkü diğer yandan da Türkiye'deki demokrasi, hukuk ve ekonomi tartışmaları da buradaki insanları yakından ilgilendiriyor. Bundan sonra 3 şey izlenecek. Yargıtay'ın ne diyeceği, Yüksek Seçim Kurulu'nun nasıl karar vereceği ve CHP'nin kendi içinde uzlaşmayla mı yoksa yeni bir kurultayla mı bu krizi aşacağı bekleyip göreceğiz.
0: Peki değerli dinleyicilerimiz, gelişmeleri, son gelişmeleri Köln stüdyomuzdan Volkan Ağır'dan aldık. Teşekkür ediyoruz Volkan.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
4: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG, altınını paraya çevir.
5: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunya. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunya.com – Hilfe für Mitmenschen.
4: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
6: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
7: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 2209 2902.
8: Bu Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
9: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
10: Hülüşe Strasse 9, Sorsena Strasse köşesi Kreuzberg.
11: Dedeciğim merhaba.
12: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
11: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
12: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
11: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
13: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
14: Frekansındasın.
2: Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
15: Öz Yörem.

Paydos keyfimize devam ediyoruz. Uzun bir hafta sonuna giriş yapmış bulunmaktayız. Ay lütfen çok uzun olsun. Hiç bitmesin istiyoruz hafta sonları. Son zamanlarda farkında mısınız? Bu Mayıs ayında ne uzun hafta sonları yaşadık, maşallahımız var. Şu anda iş yerlerinden çıkıp evlerinin yolunu tutan birçok dinleyicimiz var. Geçmiş olsun, hafta sonuna hoş geldiniz. Mobil Matiz radyolarınızda size eşlik ediyor. A canım diyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 125 euro 5 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 83 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 8 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lontzig, örneğin kavun. Kilosu Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 2,29 euro. Veya Almanya'dan çilek. Örneğin 500 gram sadece 2,49 euro. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discount'a Retail Award galibi. Lidl Lontzig.
3: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. Islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
4: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
5: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
6: Evet, hem de çok.
5: Wie sind dort die Bowls?
6: Onlar da çok lezzetli.
5: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
6: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
7: Sushiana, jetzt bestellen.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43. Sushi
1: Anna. Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe. Sushi Anna.
2: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Knyphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Knyphausenweg 2, Erste House, Berlin Bukov.
3: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
4: Öz Yörem.
5: Özünde mutluluk var.
6: Bengü ve Ümit Sayın'la devam ediyoruz. Bengü o kadar hırslı bir kadın ki küçükken sesine o kadar güveniyormuş, gitmiş Kenan Doğulu'nun kapısını çalmış. Demiş ki beni back vokal olarak al, ben sanatçı olmak istiyorum. O gün bugündür bakınız Bengü işte Bengülüğünü konuşturuyor. Ya sen gidip de diyor. Sizli.

0: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Biraz sonra Sezen Aksu'muzdan bir şarkı çalacağım. Aşk Dansı isimli şarkı. Bu şarkı çok sevildi. Ve Sezen Aksu ile alakalı şimdi çok taze bir bilgi var, onu da anlatacağım. Sezen Aksu ve Nazan Öncel dostluğunda böyle bir çatlak sesi çıktı. Bir gıcırtılar var, ondan bahsediyor olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın, birazdan sizlerleyim.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, müzik dünyasında ne olup ne bitiyor? Her an her şey olabiliyor ama bizim dikkatimizi çeken iki dev isim var. Onlardan bir haber var. Türk müziğinin iki dev ismi Sezen Aksu ve Nazan Öncel. Yıllarca dostluk, şarkılar, aynı müzik dünyası, bunlarla onları tanıyorduk. Şimdi ama magazin kulislerinde konuşulan şey başka bir şey. Bu dostluk acaba zarar mı gördü? Şimdi neden böyle bir şey ortaya çıktı? Çünkü her şey Nazan Öncel'in Harbiye konserinde söylediği bir sözle başladı. Nazan Öncel kendi konserinde dedi ki dostluklar yalanmış dedi. Tabii böyle bir cümle sahnede söylenince herkesin kulağı açıldı. Kime söylüyor bunu acaba diye. Hele de kısa süre önce Sezen Aksu'yla yeni bir proje yaptılar biliyorsunuz. Çok kısa süre önce Erkekler de Yanar şarkısını tekrar söylediler. Birlikte düet yaptılar. Hatta hemen kısacık bir hatırlayalım.

bu zaten tanıdığımız harika şarkıda buluşan Nazan Öncel'le Sezen Aksu acaba küstüler mi, ne oldu? Sonra Nazan Öncel menajerlerinden açıklama geldi Nazan Öncel'in. Dedi ki biz erkekleri yakacağız diye düet yaptık ama yarım asırlık dostluk yandı dediler. Ay, tüylerim diken diken oldu. İddialara göre de düet süreci hiç kolay geçmemiş. Bu düeti yapacağım diye de böyle bu stüdyoda bazı kırgınlıklar yaşanmış. Verilen sözler, bazı sözler tutulmamış. Nazan Öncel de sonra sessiz kalmadı. Çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılmanın insanı kırdığını söyledi. Hatta bunun konserinde, sahnede söyledi. Ama bir yandan da keşke müzik konuşsak dedi kendisi. Şimdi Sezen Aksu'dan bir açıklama bekledik. Gelmedi kendisinden. Ya biz tam ortada büyük bir kırgınlık var. Ama iki büyük sanatçı söz konusu olunca insan yine de şunu düşünüyor yani. Bazı dostluklar şarkılar kadar eskiyse belki bir gün yine bir nakaratta barışır. Biz çok küslükler gördük. Sonra aynı şarkıda barışanları da gördük.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, dün Kreuzberg'de bir araca ateş açılmasının ardından polis tanık arıyor. Olay dün öğle saatlerinde Urbanstraße'de yaşandı. Polise göre 4 kişinin bulunduğu bir otomobile 2 kişinin bindiği motorlu skuter yaklaştı. Yolculardan biri inerek araca birkaç el ateş etti. Saldırganlar daha sonra kaçtı. Araçta yaralanan olmadı. Polis cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma yürütüyor. Berlin'de bugünden itibaren çok sayıda cadde araç trafiğine kapatılıyor. Bunların başında Blücher Platz var. Kültürler Karnavalı başlıyor. Sokak Festivali pazartesi akşamına kadar sürecek. Kreuzberg'de Blücher Platz çevresinde yapılacak. Çocuk Karnavalı yarın Marienplatz'dan başlayıp Görlitz'e parka kadar ilerleyecek. Büyük geçit töreni ise pazar günü Friedrichshain'de düzenlenecek. Ziyaretçilere toplu taşıma kullanmaları öneriliyor. Konut hırsızlıklarına karşı özel polis ekipleri sahada, sivil ekip özellikle Lichtenfeld'e ve Seylendorf gibi bölgelerde şüphelileri takip ediyor. Berlin'de konut hırsızlığı sayısı geçen yıl 10 bini aştı, rekor seviyeye ulaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı birlikte kutlanıyor. Açık hava etkinliği pazar günü saat 12 ile 17 arasında Berlin Başkonsolosluğu'nda yapılacak, çok sayıda aktivite var.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya NATO içinde daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir yük paylaşımı gerektiğini söyledi. Wadephul'a göre Avrupa ülkeleri kendi güvenlikleri için daha aktif rol üstlenmeli. Bakan Rusya'nın saldırganlığının sürdüğünü belirtti, Baltık bölgesinin kritik bir noktaya dönüştüğünü vurguladı. Almanya'da federal hükümet sivil savunmayı güçlendirmek için yeni bir plan hazırlıyor. İçişleri Bakanı Dobrindt, kriz, afet, saldırı ve çatışma durumlarında daha iyi hazırlanmış olmak istediklerini belirtti. THW, itfaiye ve yardım kuruluşlarındaki gönüllüler daha fazla eğitilecek. Değerli dinleyenler, Türkiye'de ise CHP'nin kurultaya yönelik tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 38. Olağan Kurultay için verdiği mutlak butlan ve ihtiyati tedbir kararını değiştirmedi. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in yerine yeniden görevlendirilmesine karşı Yüksek Seçim Kurulu'na da başvurdu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Arkadaşlar, hiç sessizce ve hiçbir şey konuşmadan biten arkadaşlıklarınız oldu mu? Bir anda puf diye kayboluyor arkadaşlık. Öyle bir durum yaşadınız mı? Bu duruma bir isim veriliyor. Friendship burnout olarak isimlendiriyormuş. Yani arkadaşlıkta tükenmişlik hissi. Hani bir kavga olmuyor, büyük bir olay hiç yaşanmıyor. Ama işte mesajlara geç dönmeler başlıyor. Hatta bazen dönmemeler başlıyor. Buluşmalar erteleniyor. İşte anlatacak şeylerin azalıyor. Birlikteyken sıkılıyorsun falan. Böyle şeyler başlıyor. Ve bir bakmışsın eskiden her şeyi paylaştığın insan hayatından sessizce çıkmış gitmiş. Bu durum özellikle yetişkinlerde çok yaygın oluyormuş. Çünkü tabii yetişkin hayatı, yani zamanla insanların hayatı, öncelikleri, işte enerjisi hep değişiyor. Bazen biri o arkadaşlık ilişkisini taşımaya daha çok emek verirken diğeri aynı yerde kalamıyor. Yani bir o mesajı yazmak bu kadar zor mu ya? Nasılsın demek bu kadar zor mu? Ve çoğu insan bunu konuşmak yerine yavaşça uzaklaşmayı seçiyor. Hani demiyor ki bir problem mi var aramızda, bir konuşalım da çözelim demiyorlar. Herkes alıyor başını gidiyor. İşin en garip kısmı da şu, böyle biten arkadaşlıklarda insan bazen üzülemiyormuş. Çünkü ortada net bir ayrılık olmadığı için beynimiz bunu ayrılık gibi düşünmüyor ve üzülecek bir şey ortada görmüyor yani. Bak sen şu beynimize. Ama ufacık tefecik şeyleri nasıl kafasına takar, nasıl üzülür bak sen. Koca arkadaşlığın bitmiş, biraz üzülmez mi insan?

2000'lerin giderli şarkılarından bir tanesi. Ay hiç affetmiyor, görüyor musunuz? Az önce bir arkadaşlığın bitmesinden bahsetmiştik. Hande Yener öyle bir şarkı yazmış ki, sen yoluna ben yoluma. İnsanın içinin yağları eriyor vallahi.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep dünyayla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. Hep-dunya.com.
2: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorf Adam, Altstadt Spandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
3: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
1: Özyörem.
4: Özünde mutluluk var.
5: Mustafa Sandal için yapılan Saygı 1 projesinde Mustafa Sandal'ın bu efsane Ay'a benzer parçasını Ece Seçkin yorumlamıştı. Kendi tarzında buyurunuz. Şimdi sizlerle.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Almanya'daki Türkler için en büyük sermaye dayanıklı ve güçlü gençlerdir. Bir genç düşünün. Sabah okul baskısı, gün içinde sosyal medya etkisi, akşamsa gelecek kaygısı. Uzmanlara göre bugün gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey resilience, yani psikolojik dayanıklılık. Çünkü güçlü toplumlar yalnızca ekonomik başarıyla değil, zorluklar karşısında ayakta kalabilen genç nesillerle büyüyor. Bir göçmen toplumunun yaşadığı ülkede saygın ve güçlü bir gelecek kurabilmesi için başarı hikayelerine ihtiyacı vardır. Bu nedenle bizim aramızdan yetişen gençlerin eğitimde, bilimde, sanatta, sporda, siyasette ve iş dünyasında daha fazla yer alması büyük önem taşıyor. Almanya'da büyüyen gençlerimize bu noktada önemli görevler düşüyor. Çünkü gelecekte burada huzur, güven ve başarı içinde yaşayabilmemizin en önemli garantisi iyi yetişmiş genç nesiller olacak. Uzmanlara göre özellikle Almanya'da yaşayan Türk toplumu için gençlerin psikolojik dayanıklılığı büyük önem taşıyor. Psikologların resilience olarak tanımladığı bu kavram, stres, başarısızlık, baskı ya da krizlerden sonra yeniden toparlanabilme gücü anlamına geliyor. Bu özellik, güçlü ve başarılı toplumların geleceğe yaptığı en önemli yatırım olarak görülüyor. Uzmanlar, Almanya'daki Türk toplumunun güçlü aile bağlarına ve dayanışma kültürüne sahip olduğunu vurguluyor. Ancak bazı alışkanlıkların gençlerin psikolojik dayanıklılığını zayıflatabildiği belirtiliyor. Özellikle aşırı korumacı yaklaşım, çocukların hata yapmasına yeterince alan tanınmaması, başarıyı yalnızca para ve meslek üzerinden değerlendirme anlayışı ve gençlerin duygularını açıkça konuşamaması dikkat çekiyor. Başkalarının çocuğuyla yapılan kıyaslamaların da gençler üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Oysa uzmanlara göre dayanıklı bireyler sürekli mükemmel olanlar değil, hata yapıp yeniden ayağa kalkmayı öğrenenler oluyor. Peki güçlü ve dayanıklı bir genç nesil nasıl yetişiyor? Uzmanlar, gençlerin hayatında güven veren en az bir yetişkinin bulunmasının, özgüven geliştirmelerinin, sorunlarını kendilerinin çözmesine fırsat verilmesinin ve spor, sanat ya da sosyal alanlardaki yeteneklerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Ayrıca çocukların stres yönetimini öğrenmesi, duygularının küçümsenmemesi ve ailelerin davranışlarıyla örnek olması da resilience gelişiminde kritik rol oynuyor. Uzmanlara göre, Almanya'daki Türk toplumunun en büyük sermayesi para değil, iyi yetişmiş, özgüvenli, eğitimli ve güçlü gençler. Bu nedenle gençlere sadece başarılı olmayı değil, zorluklarla mücadele etmeyi de öğretmek gerekiyor. Konunun detaylarını ve uzman görüşlerini internet sitemizde okuyabilirsiniz.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
2: Kfz Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 14 15.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: İş size iş, diş size diş. Kellere saç, bekara izdivaç. Trafikte sıkışana boş bir şerit, ihtiyacı olana acil nakit. Hakan'a uyku, mutsuza coşku. Geldi işte hafta sonu, Allah'ım sen bizi koru. Günlerden mübarek cuma, hadi bakalım hep beraber haftaya. Hafta sonu bu kez 3 günlük, çok şükür yaz havasını da gördük. Türkiye'de var kupa finali, kim olacak şampiyon, kim alacak sapını? Ehliyet çok pahalı ama olacakmış artık ucuz. Far şuleler oldu bu habere acayip uyuz. Loto'da jackpot oldu 120 milyon. Kazanan götürecek parayı abi kamyon kamyon. 70 yaşında olacakmışız emekli. Bu Mert bizi mezarda çalıştırmaya ne kadar hevesli. Haftanın kapağından bu kadar. Hadi bakalım gelsin bomba şarkılar.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ahmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
7: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
8: Metropol FM, senin radyon.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: lezzetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Kafset Prüfstelle Karakaya 5. TÜF istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜF'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
4: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
5: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.

0: Oyna.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstrasse 182, Kreuzberg.
6: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
7: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
8: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
9: Metropol FM, senin radyon.

hadi boy ver. Bay bay. Ben hiç uğramadım say. Bay bay. Yeni aşk mı

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Arts was popping my G.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15.
2: Kavtet Prüfstelle Karakaya 5. TÜF istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜF'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Uranienburger Straße 89 U-Bahnhof Wittenau.
7: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
8: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Uranienstraße 182 Kreuzberg.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
0: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM, senin radyon.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Oksijen. Bu nasıl bir nas?

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15.
2: Kaftet Prüfstelle Karakaya 5. TÜF istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜF'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
4: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
6: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Oksijen.

0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

0: menülerle hepsi helal. Büyük küçük herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, loud, leka. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
1: Kafet Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Elina.de.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
4: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182, Kreuzberg.

0: G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.